Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak. Halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak. Halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

İster güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari, Ezan 31, Müslim, Mesacit 277, Ebu Davud, Salat 48, İbn-i Mace, Mesacit 15.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafir ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafir ya Allah.
0: Dilediğini yükselten ve yücelten Allah.
1: El-İzzu ya Allah.
0: Dilediğine izzet veren Allah.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk, onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâdihid da'vetit tâmmeh vessalâtil qâimeh âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ved dereceter rafî'ah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ي وَعَدْتَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْم۪يعَادِ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır. Zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Ebu Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Ben Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ev mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.

0: bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El-Megidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları, bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: والإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddises

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordu. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbni Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kim besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: والإكرام.
1: Toplumlar abat olur. Alimleri alimse, toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

Bazen insan hiçbir şey olmamış gibi görünür. Bir şeyleri bilir, yaşar ama çaktırmaz. Hepimiz yaparız bunu. Ama içimizde sessizce bir şeyler çöker. Kimseler fark etmez. Neden? Çünkü insan en büyük o kırılmalarını en sessiz yaşar. Bazen bir kalabalığın ortasında sahte gülümsemelerle dolanır ama içten içe çökebilir. Dedim ya, kimse anlamaz. Şu asrımızın en önemli sorunlarından bir tanesi belki de ya da en büyük problemimiz aslında şu. Birçok şeyimiz var gibi gibi ama içimizde de bir eksiklik var gibi gibi. Evet, doymayan bir his. Adını hiçbir zaman koyamadığımız ve koyamayacağımız kocaman bir boşluk. Ne yapsak doğmuyor. Yeni bir şeyler alıyoruz, borca giriyoruz. Bir süre iyi gidiyor ama sonrası yok. Sonra al başına tekrar. Yine aynı boşluk. Kendimizi güldürüyoruz. Aklımızı dağıtmak için onca şey araya koyuyoruz. Evet, bir süre daha gidiyor. Yine aynı yere dönüp dolaşıp uğruyoruz. Yani bir boşluk olduğunu anlıyoruz. Peki bu boşluk ne? Ve böyle bir boşluk varsa neden dolmuyor? Yani neden insan en rahat olması gereken zamanda bile bu kadar huzursuz? Çünkü insan sadece bedenden ibaret değil. Yani sadece çalışan, yemek yiyen, uyuyan, para kazanması gereken, harcaması gereken veya duygu olarak sadece gülmesi gereken bir varlık değil. İnsan bir anlam arayan varlık. Diğer varlıklardan bizi üstün kılan en önemli sebep de bu. Bir şeyleri sorguluyor olmak. Bunun anlamı nedir? Bunun arkasında başka bir anlam var mı? Veya bir başka tabirle bir hikmet aramaktır. İnsan o anlamı kaybettiğinde, o anlam kaybolduğunda o da kaybolur. O insanı zor bulursunuz. Çünkü kendini de kaybetmiştir. Peki biz bu zamanlara nasıl geldik? Bundan yıllar önce insanların daha az şeylere sahip olduklarını biliyoruz. O zamanlarda yaşamıyor olsak da yaşayanlardan veya internetteki videolardan ya da kitaplardan bunları öğrenmek hiç de zor değil. Bugüne kıyasla çok az şeye sahiptiler. Nasıl bunda eminsek şunda da eminiz, bizden çok daha huzurlu bir hayat yaşadılar. Bugün ise her kolaylık var. Tabiri caizse her şeyimiz var ama huzurumuz yok. Biz bir yerlerde yanlış yaptık. O yaptığımız yanlışlardan bir tanesi bugün de devam ettirdiğimiz sürekli bir şeyleri yenilemek, sürekli eşyayı çoğaltmak, yani maddeye dalmak. Ama en az onun kadar önem vermemiz gereken kalbimizi ihmal ettik. Peki, kalp ihmal edilirse ne olur? İnsan yavaş yavaş çökmeye başlar. Tek kanatlı bir kuşun uçamayacağı gibi. Ve en tehlikelisi de bu çöküş dışarıdan çok çok belli olmaz. Ve bazı insanların akrabaları dahi, en yakınları dahi o insandaki çöküşü fark edemez. Birini düşünün, sabahleyin işe gidiyor, neşeli, şen şakrak vesaire, ama gece yatağına giriyor, herkesten sakladığı o iç dünyasında yapayalnız. Bir boşlukta ve kendi kendine sormaya başlıyor. Ben neden yaşıyorum? Yani ben ne yapıyorum? Bazı sorular insanın hayatını değiştirebilir. Bu soru çok önemli. Ben ne yapıyorum? Nasıl bir hayatta yaşıyorum? İşte bu soruyu eğer soruyorsa bir insan artık eski insan değildir. Hayatının bir öncekine göre daha faydalı, daha kaliteli bir mevsimine adım atmıştır. Milyonlarca insan işte bu soruyu sormadığı için bu kadar duyarsız bir halde dünyada bunca zulüm, bunca haksızlık, bunca adaletsizlik olduğu halde vur patlasın, çal oynasın diye yaşayan insanların soramadığı soru bu. Ben ne yapıyorum? Evet, bu çok değerli bir soru.
Bu soruyu soran kişi artık bir şeyleri fark etmiştir. O hipnozdan veya büyülenmiş zihinden kurtulmanın ilk adımını atmıştır. Her birimizin hayatında iki tane dönem var. Birincisi, bir şeyleri fark etmeden yaşadığımız bir dönem. İkincisi, maalesef fark ettiğimiz, sonra yaşayamadığımız dönem. Neden? Çünkü fark ettikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Eskiden eğlendiğiniz, güldüğünüz şeyler size anlamsız geliyor. Eskiden peşinden koştuğunuz şeyler, o ne der, bu ne derler vesaire değerini kaybediyor. Biriktirmekten zevk aldığınız onlarca ayakkabı, onlarca kazak, onlarca şey sizi artık eskisi kadar mutlu etmiyor. Peki ne oluyor? İnsan bu defa ortada kalıyor. Ne eski hayatına dönebiliyor ki onun saçma olduğunu görüyor, yanlış olduğunu biliyor, ne de yeni bir yol tutunabiliyor. Arafta kalmak gibi. Ne oradayım ne burada. İşte bu arada kalmak, o konuştuğumuz boşluk insanın en zor hallerinden bir tanesi. Parmağınız ağrıdı, kulağınız ağrıdı, mideniz bulandı. Bütün bunlar geçici şeylerdir. Bir şekilde eski halinize dönme ihtimaliniz yüksektir ama içinizdeki bu hal hiçbir zaman istemeyeceğin ve bir an önce kurtulmak istediğin bir haldir. Evet, bir şeyleri fark edebilmek, ne kadar acı da olsa, ne kadar kırılacağını, yorulacağını bilse de bu soruları sorup dünyaya geliş amacını sorgulayan ve koyunların arasında bir koyun olmamak için cesaretle bu sorunun cevabını arayan insanlara ihtiyacı var dünyanın. İşte bu dönüm noktasından önce insan her şeyi kontrol edebileceğini düşünür ki birçok hastalıkların sebebi de budur. Büyük bir evham zinciri birbirini izler. Halbuki her şey bizim kontrolümüzde olmadığı gibi, tam tersine bizim kontrolümüzde olan çok az şey vardır. Yani kardeşlerim, evet bu bir savaşa benzer. Bu bir iç savaştır. Ama savaş her zaman bizim aklımızda şu an ve uzun yıllardır maalesef izlediğimiz o savaşları vermemeli. Bu bizim faydamıza olan bir savaş, iç savaşımız. Ama bu savaşa cesaret edemeyen milyonlarca insan bugün bir sürü gibi hiçbir şeyi sorgulamadan herkes yapıyor, ben de yapıyorum diyerek umarsız, tepkisiz, vurdum duymaz bir şekilde yaşıyor. Neden biliyor musunuz? Evet, birçok zararlı alışkanlık var ki bunlara bağımlılık diyoruz. En önemli bağımlılık nedir biliyor musunuz? İnsanın alışkanlıklarıdır. Yeme, içme, uyuma, konuşma, neyi izliyor, neyi dinliyor ve bu bağımlılıklar gibi alışkanlıkları bırakmak da oldukça zordur. Buna adım atan insanlar, işte o soruyu cevaplayan cesur insanlardır. Bir düşünürün dediği gibi, yanlış olanı bırakmak, doğruyu bulmaktan daha zordur. Tekrarlayayım, yanlış olanı bırakmak, doğruyu bulmaktan daha zordur derler. Ne kadar doğru. Yani çok garip bir varlığız ve selam. Her şeyi istiyoruz ama hiçbir şeyle de bir türlü yetinemiyoruz. Yahu dünyayı versen bize, bir süre sonra dünyaya da alışırız, başka bir dünya yok mu deriz. Bugün nasıl Mars'a ne zaman gideriz, Ay'da koloni kurabilir miyiz diyenler var. Dünyayı bıraktık, dünyayı yeşerttik, yaşanabilir bir yer haline getirdik. Ay, Mars vesairesi kalmıştı. Yani biz doymuyoruz, dünya yetmiyor. Çünkü bizim problemimiz eksiklikler değil, hep tamamlamaya çalışıyoruz ya. Bir türlü bitmiyor isteklerimiz. Yani 15 yaşındaki insanın da, 95 yaşındaki insanın da kendine göre istekleri, arzuları bitmiyor. Ve onca mezarlıklar görüyoruz hayatımız boyunca. Kimisi yol kenarlarında, kimisi köye gittiğimiz zaman karşımıza çıkıyor. O mezarlıklarda yatanların hepsi ama hepsi hangi yaşta, nereli, cinsiyeti ne olursa olsun, dünyada mutlaka
yarım kalan işleri olan insanlar. Hiçbirisi tas tamam gitmemiş. Dolayısıyla bizim derdimiz eksik olan şeyler değil, yönümüzün olmaması. Yani bizim boşluğumuz, şu ana kadar konuştuğumuz şeyin cevabı bu. Tamamlamam gereken şeyler değil, yönümü bilemiyor olmam. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Yani kafamı indiriyorum, bir at gibi at gözlüğü takmışım, sağa solu görmüyorum ama karşıya da bakmıyorum. Gittiğim yeri görmüyorum, sadece önüme bakıyorum. Ben nereye gittiğimi bilmezsem, en güzel yol olsa bile karşımdaki yol beni yorar. Çünkü bilmiyorum ki beni nereye çıkaracak. Ve tam tersine, nereye gittiğimi eğer bilirsem, ne kadar zorlu patikalar olsa da, ne kadar yorulsam da bilirim ki, ayaklarıma kara sular da inse, varacağım yerde mutluyum. Veya bir ödül beni bekliyor. O kadar sporcular var, bilmem kaç bin metre koşuyorlar, koşuyorlar kan ter içinde ama sonunda bir ödül var. O yarışma belki yarım saat sürüyor ama o yarışma için çalışmaları, koşturmaları binlerce saat sürüyor. Yolumu bildiğimde o yolun sonundaki değeri eğer ben bilirsem, önem verirsem bu yoldaki yorgunluklar bana vız gelir. O yüzden kardeşlerim, sadece bedenimizi değil, içimizi de beslemek zorundayız. Bedenimiz aç kaldığı zaman midemize kramplar giriyor, değil mi? Vücudumuz bağırıyor, açım, açım. Ama ruhun aç kaldığında tam tersine, beni doyur diye bağırmıyor. İçine kapanıyor ve sessizliğe bürünüyor. İşte en tehlikelisi bu, sessiz bir açlık. Bugün çok ama çok insan bunun farkında değil. Kalpleri yorulmuş, bunalımın eşiğinde ama adını koyamıyor. İçinde bir sıkıntı var, bunun sebebini bilemiyor. Biz insanlar şu dünyayı çok iyi tanıyoruz. Tüm ayrıntılarına kadar. Modalar, trendler, şunlar, bunlar, siyaset falan. Ama iç dünyamıza o kadar yabancıyız ki. Keşfetmeye cesaretimiz bile yok demiş. Aynen anlatmaya çalıştığımız şey gibi işte. Ben kendimi tanımazsam hiçbir şeyi tam olarak tanıyamam, anlayamam. Kendini kaybeden dünyayı kazansa ne olur? Gittiği yol uçurum olan o yolun üzerinde gülüp eğlense birkaç gün ama o birkaç günün sonunda geri dönülemez bir uçurumla karşı karşıya kalsa mutluluğu ona ne verir? O yüzden kardeşlerim, madem böyle bir açlığımız var, bu açlığımızı dışarıdan dolduramayız. İçinize dönmeniz gerekiyor. İç dünyanızı canlandırmanız gerekiyor. Bunun içinde gökten zembille gelecek olan bir malzeme yok elimizde. Cüz'i irade sahibi olarak dünyaya geldik, paçayı kaptırdık. Adım atmadan Adem olamıyoruz, adım atacağız. Yani koştur, koştur, koştur, nereye gittiğini bilmeyen bir şekilde koşturuyoruz. Sürekli yoruluyoruz, sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Ah, bir yönümüzü, gideceğimiz yolun sonunu bir düşünebilsek. Günün birinde yaşlı bir adam tam da bu anlatmaya çalıştığım mevzuyu bir örnekle taçlandırıyor. Yanına gencin bir tanesi gelmiş. Genç o kadar yorgun ki, bıkmış. Ben demiş, o kadar çok yoruldum ki, kendimi o kadar kötü hissediyorum ki, her şeyi yapıyorum, her şeyi ama bir türlü içimdeki sıkıntı geçmiyor. Yani rahat değilim. Yaşlı adam biraz onu dinlemiş, ilgi göstermiş, sonra bir bardak su getirmiş. O bardağın içine çok az bir şey kaya tuzu atmış. Karıştırmış kaşıkla, iç evladım demiş. Birkaç yudum içmiş, demiş, bu çok tuzlu. Bana bunu niye verdin dercesine yüzünü buruşturmuş bakıyor o yaşlı kişiye. Evladım demiş, gel bakalım. Kulübeden çıkmışlar,
Biraz yürümüşler, ileride çok güzel bir kaynak var, su akıyor, güzel de bir gölet olmuş, akan su sürekli akıyor. O suyun aktığı yere gelmişler, cebinden çıkarmış, daha fazla tuzu o göle atmış. Yanındaki kırbayı çıkarmış, suyu doldurmuş, şimdi iç evladım demiş. Nasıl? Efendim demiş, çok güzel ama bir şey anlamadım anlattığınızdan. Bu benim sorumun cevabı değil. Yaşlı adam tebessüm etmiş ve demiş ki, yavrum senin acın değişmedi. Ama senin taşıdığın yer değişti. Yani tahammül sınırın ne kadar? Kalbin küçük olursa en küçük sıkıntı bile seni yakar. Ama sabrı biraz öğrenir. Acılara tahammül etmeye çalışır. Dünyaya geliş amacını az önce paylaştığımız o soruyu sorarsan, ya ben ne yapıyorum ya? Şu an ben ne yapıyorum? Kaç yaşındayım? Nereye gideceğim? Neyle karşılaşacağım? Bu dünyada bir görevim, sorumluluğum var mı? Gibi. Eğer içinle tanışır, maneviyatını kuvvetlendirirsen acılara karşı daha güçlü olursun. O zaman o genç gibi yüzünü buruşturmamış, her dert sıkıntı geldiğinde isyan etmemiş olursun. İşte mesele bu. Yani hep konuşuyoruz ya, hayatın yükü falan değil. Onu taşıyan yüreğimizin ne kadar güçlü olup olmadı. Bunca şeyi konuştuktan sonra güzel bir şey daha var. İnsan değişebilir. Ne kadar uzaklaşmış olursa olsun doğru yoldan, hep bugün yollardan örnek veriyoruz, o yola girebilir. Çünkü insanın kalbi tamamen kapanmaz. Sadece üstü örtülür ve o örtü kalktığında yeniden başlayabilir. Şimdi İbrahim abi, sen bunları anlattın, peki benim hayatım bugün değişecek mi? Öyle düşünme. Hayatını değiştirecek büyük kararlar belki almayacaksın. Bir anda bu tıklamayla her şey değişmeyecek filmlerde olduğu gibi, ama şunu yap. Dur. Biraz dur ve kendine şunu sor. O sihirli ve milyonlarca insanın kaçtığı soruyu. Ben gerçekten iyi miyim? Ben ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Benden önce yaşayanlar, akrabalarım, milyarlarca insan nereye gittiler? Şu an neredeler? Ben bir sürünün parçası olabilir miyim? Herkesin yaptığını yapmakla tüm sorumluluklarımdan kaçabilir miyim? Bu soruları sormaya başladıysan,

yaptığını unutuyor. Ve kendi kendine yabancılaşmaya başlıyor. Yani aynanın karşısına geçtiğinde fiziksel manada bir şey görüyor ama o gördüğüyle kendisi arasında uçurumlar var. Bir maske takmış, der ya dışı seni içi beni yakar diye. Bir ben var benden içeri. Modern dünyanın tüm yalnız insanlarına bu programı hediye ediyorum. Kalabalıklar içerisinde kendine ulaşamayanlara, onca insanın yanında, cep telefonundaki rehberinde yüzlerce, sosyal medya uygulamalarında binlerce insanla etkileşim halinde de olsa yine de yalnız hissedenlere hediye ediyorum bu soruyu. Belki de bu içindeki boşluğu yanlış yerlerde aradın. Ne dersin? Evet, kapıları çaldın ama yanlış kapıları çaldın belki de. Ve birçok şeyi orada, burada veya şunda aradın. Ama belki araman gereken yer içindeydi. Ona, buna hep ilgi göstermek zorundaydın ki gösterdin. Hatta kendini suçlu bile hissettin. O kadar çok omuzlarında yükler vardı ki. Ama içine nasılsın demedin hiç. Ama şunu unutma güzel insan. İnsan en çok ihtiyacı olduğu şeyi en uzakta zanneder. Oysa en yakınındadır. Sadece yönünü dönmesi gerekir. İçine dönmek, onunla konuşmak ve gerçeklerle yüzleşmek ister misin? Adım atmak ister misin? Yoksa bu gidişattan gayet memnun, mutlu musun? Ne dersin? Seninle beraber iç dünyamıza yavaş yavaş ama emin adımlarla yolculuk yapmaya başlayalım mı? İçine doğru olan bu yolculuğa hazır mısın? Şu dakikaya kadar dinleyebildiysen, inşallah sonraki bölümlerde iç dünyamıza, yolculuklarımıza başlayabilelim. Allah-u Teala doğru yolunu bulan ve bu yolda yürüyen, diğer insanların da bu yolda yürümelerine sevinen ve kendisi için istediğini tüm kardeşleri için isteyen, çabalayan insanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Cami Hazretleri.
9: sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
0: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle sizlerle tekrar bir aradayız. Elhamdülillah. Bu programımızda inşallah Muzaffer Ozak Hazretleri'nin Aşk Yolu Vuslat Tariki isimli eserinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Bir hadisi kutsi ile dersimize başlayalım inşallah. Ben gizli bir hazineydim. Bana kendimi bildirmek sevdirildi. Onun için mahlukatı yarattım. Bütün kainat, mevcudat ve mahlukat muhabbet üzere kurulmuş ve yaratılmıştır. Her şeyin üssü esası muhabbettir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen bütün alemlerin özü ve özeti muhabbettir. Hılkatin sırrı muhabbettir. Biraz evvel mealini sunduğumuz hadisi kutsi bu gerçeği olanca açıklığı ile ortaya koymakta ve ispat etmektedir. Bu itibarla söze muhabbetle başlamak istiyoruz. Muhabbet nedir? Muhabbet, sevmek ve karşılıklı sevilmek demektir. Hub kökünden üreyen ve türeyen bu sözcük, maddi deva, manevi zevk ve lezzet alınan şeye, ruhun eğilimi anlamına da gelmekte olup, değişik tezahürleri vardır. Ve başlıca muhabbet üç kısımdır. 1. Kişi sevdiğini öylesine sever ve ona öylesine muhabbet eder ki, sevdiği şey onun için hava, su ve besin gibi tabii ve zaruri bir ihtiyaç haline gelir. Onsuz yapamaz ve onsuz yaşayamaz. İnsanoğlu nasıl ki hava almadan, su içmeden ve yemek yemeden hayatiyetini devam ettiremiyorsa, o kişi de muhabbet ettiğini görmeden, onunla birlikte olmadan, onun kokusunu almadan yaşayamaz. Hayatı muhabbet ettiği ile kaim ve hayatiyeti onun muhabbetiyle daim olur. Aslında kişi nefsine muhabbet etmekte, kendisini sevmektedir. Muhabbet ettiği kişide bizzat malik bulunduğu sıfat ve hasletleri gördüğünden, kendi sıfat ve hasletlerine malik olanı sever ve ona muhabbet eder. Bir bakıma bu muhabbet haddi zatında kişinin malik bulunduğu sıfat ve hasletlere muhabbetidir. Mesela iki kişi herhangi bir vesile ile karşılaşır ve tanışırlar. Dış görünüşleriyle birbirlerini beğenir ve severler. Dost ve arkadaş olurlar. Oysa huyları ve ahlakları yek diğerine benzemediğinden bir süre sonra ayrılırlar. Hatta birbirlerinden nefret ederler ve bazen birbirlerine düşman bile olabilirler. Zira dış görünüşleri iç görünüşlerine uymamış, mizaç ve telakkileri bağdaşamamıştır. 2. Kişi sevdiğini yalnız ihtiyacı bulunduğu zaman arar ve sorar. Belirli bir ihtiyacı olmazsa onunla buluşup görüşmeyi tamamiyle tesadüflere bırakır. Şu halde buna dosta muhabbet denilemez. Belki şahsi çıkar ve menfaatlere muhabbet şeklinde yorumlanabilir. Günlük hayatımızda da böyle ola gelmektedir. Herhangi bir işini gördürmek veya ihtiyacını gidermek için dost gibi görünerek müracaat edenin muhatabı iyiliksever bir kimse ise, bu sahte dostluk ve sevgi gösterisine bıyık altından gülmekle beraber o sahte dostun isteğini yerine getirir ve onu başından
def eder. Kendi aptallığını düşünmeksizin işini görüveren o kişiyi aptal zanneden sahtekar ise gördüğü iyiliğe rağmen karşısındakini kandırdığını sanır ve elbette kendisi aldanır. Eğer müracaat edilen kişi iyiliksever bir kimse değilse kendisini istismar ettirmez ve o sahte dostun isteğini bir yalan uydurarak reddeder. Yahut elinden geleni yapacağını vaat eder ve üstelik onu inandırdığına da kıs kıs güler ve verdiği sözü yerine getirmez. Muhabbet, üçüncü kısım. Üçüncü ve sonuncu muhabbet ise salgın ve bulaşıcı hastalıklardan kaçarcasına sevenden yüz çevirmektir. Seven sevdiğine yaklaşmak istedikçe sevilen salgın ve bulaşıcı bir hastalıktan kaçar gibi ondan kaçmak ve hiç olmazsa uzaklaşmak ister. Kıymeti dinleyenler, bu üç kısım muhabbetin içinde gizli veya aşikar dünya menfaati, güzellik, rütbe ve makam, gençlik, sıhhat, hayat ve zenginlik vardır. Dosta muhabbet gibi görünse de aslında bunların sağladığı menfaatlere muhabbet etmektir. Maddi muhabbetin birinci kısmını misal olarak ele alalım. İdeal gibi görünen bu neviden bir muhabbet, maddi muhabbetin tamı ve kamilidir. Sevdiğini bu nevi muhabbetle seven kişi için havasız, susuz ve gıdasız yaşanmayacağı gibi o da sevdiği olmaksızın yaşayamaz demiştik. Böylesine bir muhabbetle sevilen ise ya güzelliği, ya gençliği veya hayatı için sevilen, muhabbet edilendir. Zira bu nevi muhabbetler de dünya menfaatleri, rütbe ve makam veya zenginlik bahis konusu değildir. Bunlar ikinci kısım muhabbetlere mahsus ve münhasırdır. İyi hoş ama şimdi soralım. Onsuz yapamayacağını ve yaşayamayacağını iddia eden kimseyi yaşlandığı ve fiziki bakımdan çirkinleştiği zaman da aynı muhabbetle sevebilir misin? Gençlikte, güzellikte, hatta hayatta hiç kimseye baki değildir. Sıhhatli ve cıvıl cıvıl neşeliyken sevdiğini hastalandığı zaman aynı muhabbetle sevebilecek misin? Hayattayken sevdiğini ölümünden sonra da sevebilecek misin? Bu sorulara verilebilecek bir tek cevap vardır: hayır. Demek oluyor ki maddi sevgi ve muhabbetler ancak belirli menfaatler üzerine kurulur. Ve o menfaat zail olunca sevgi ve muhabbet de yok olur gider. Öyleyse asıl olan muhabbeti hakikiyi bulmaktır. Muhabbeti hakiki nedir? Allah-u Teala'nın isteği olan muhabbet ise hiçbir sebep ve vesile ile zail olmayan, karşılık ve menfaat gözetilmeksizin beslenen muhabbettir. İşte bu muhabbete hubbu fillah denilir. Yani Allah için sevmektir. Kişi Allah için severse güzellikler çirkinliğe, gençlikler ihtiyarlığa, sıhhatler hastalığa, hayatlar ölüme dönse ve dönüşse yine de sever. Zira bu sevgi Allah için sevgidir. Allah için sevilen sevgili de daima sevgilidir. O gönül tahtına oturmuş bir muhabbet sultanıdır. Bu nevi sevgi ve muhabbet Allah-u Teala'nın kullarına bir vediasıdır. Kulu kendi sever ve sevdirir. Kula muhabbet ettirir. Bir de kulu kendisi sever ve fakat kullarından o kuluna olan sevgisini saklar ve gizler. Sevdiği o kulunu diğer kullarına sevdirmez. Bazen olur sevdiğini sevdirir, saydırır. Bazen olur kullarına dövdürür. O kul dövülürken Allah, Allah dedikçe kulum beni zikrediyor, bana sığınıyor der. Hatta has kullarından Hazreti Zekeriya aleyhisselamı testere ile biçmediler mi? Hazreti Yahya aleyhisselamı parçalattırmadı mı? Hazreti Nuh aleyhisselamı dövdürmedi mi? Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşe attırmadı mı? Hazreti Yusuf aleyhisselamı kuyuya attırmadı mı? Pazarda köle
diye sattırmadı mı? Hazreti İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germeye kastettirmedi mi? Hazreti Meryem Aleyhisselam'a iftira ve bühtan ettirmedi mi? Hazreti Musa Aleyhisselam anasından ayrılıp Nil Nehri'ne saldırılmadı mı? Habibi Edibi'nin mübarek dişi kırdırmadı mı? Hazreti İmam Hüseyin'i 72 yaranı ile susuz şehit ettirmedi mi? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh zehirle, Hazreti Ömer Faruk ve Hazreti Osman'ı hançerle, Hazreti Hayder Kerrar'ı 100.000 bela ile müptela kılıp zehirli kılıçla şehit ettirmedi mi? Hazreti İmam Hasan'ı zehirle ve daha birçok aşıkları ve sadıkları zincirle, kiminin derisini yüzerek, kiminin pak ve masum kellesini keserek, kimini ateşte, kimini suda, kendisini alıp vuslat erdirmedi mi? Muhabbet işte bazen böyle zuhur ve tecelli eder. Kulun Allah-u Teala'ya muhabbeti ise, onun sevdiğine tabi olmak, ona kul olmayı canına minnet bilmek, onun emirlerini ve kulluk görevlerini seve seve yerine getirmekle mümkündür. Bir başka deyimle, kendini bir katreyken ummana düşürmekle kabildir. Hak'tan olduğunu bilmek, hak ile olduğunu fark etmek, ebediyen onunla olacağını ve onun kendisine inam ve ihsan buyurduğu maddi ve manevi bütün nimetlerine şükrü hal ve şükrü kal ederek kulluğunu unutmamak, aczini ve hiçliğini bilmektir. Mutlak ve muhakkak olan husus, manevi sevginin maddi sevgiyle mukayese edilemeyecek derecede üstünde olduğu gerçeğidir. Ne var ki maddi sevgiden manevi sevgiye, maddi muhabbetten manevi muhabbete yol vardır. Bu nurlu yolu bulamayanlar mücerret maddede kalırlar, yol alamazlar. Menzili maksuda eremezler. Bir vesileyle belirtmeye çalıştığımız biraz evvel, maddi muhabbete sebep ve vesile olan sıfatlar ve hasletler zail olunca, gidince muhabbet de zail olur. Manevi muhabbetler ise ebedi ve daim kalır. İnsanlık tarihini dikkat ve ibretle tetkik ediniz. Göreceksiniz ki nice maddi muhabbetler zail olmuş, bazıları tarihin sararmış tozlu sayfeler arasında unutulmuş, bazıları da olsa olsa roman ve hikayelere konu edilmiştir. Oysa bugün Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam ile Habib-i Edib-i Kibriya için her şeylerini fedaya hazır ve amade nice muhibban ve nice aşikan bu alemde bulunmaktadır ve ebediyete kadar da bulunacaklardır. Allah-u Teala ve Resulleri için, Allah-u Azimüşşan'ın sevgilileri için onlara aşık olan gece gündüz bu zevat-ı zevil ihtiramın muhabbetleriyle gözyaşı döken milyonlarca aşık vardır. Her halükarda aşk ve muhabbet ister maddi ister manevi olsun mukaddestir. Manevi muhabbetlerin maddi muhabbetlerden çok üstün olduğunu biraz evvel söylemiştik. Çünkü aralarında çok önemli bir fark vardır. Maddi muhabbetler ekseriya bir garaza mebni olabilir. Halbuki manevi muhabbetler Allah içindir. Ve onun içinde bu nevi muhabbetlere Allah için sevmek denilir. Allah-u Teala'ya muhabbet edenler de her türlü musibetlere hazır ve hazırlıklı olmalıdırlar. Aslında bu musibet suretinde görünen çok büyük bir nimettir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine herhangi bir musibet isabet etmediği zamanlar üzülür ve hayıflanırlar. Onlar için musibet aynı safadır. Unutulmamalıdır ki belanın en şiddetlisi peygamberlere ve o peygamberlerin mirasçıları olan velilere ve Allah-u Teala katında dereceleri bulunan benzerlerinedir. Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia ettiği halde herhangi bir musibet karşısında Rabbini kullara şikayet eden, o musibetten yakınan kimse bu davasında yalancıdır. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın canına, malına ve evlatlarına
bunca musibetler eriştiği halde hiç şikayette bulunmamış ve asla yakınmamıştır. Buna karşılık olarak da Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri kendisine Abd-i Evvab makamını bahş ve ihsan buyurmuştur. Bir nice musibetlere bir nice zaman sabrettikten başka Cenab-ı Hakk'ın celalinden cemaline sığınmıştır. Yani Allahu Teala'dan yine Allahu Teala'ya sığınmış ve "Ya Rab, bana musibet isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisin." niyazı ile rahmet ilahiyeyi üzerine celbetmiştir. Sevdiğine bu sevgide sadık olan sevdiğine itaat eder. Muhibbi sadıkın alameti sevdiğini kırmamaktır. Muhabbetin alameti ise sevdiğini kimseye şikayet etmemek, sevdiğinin naz ve niyazına sabır göstermek ve sevdiğinin niyazını seve seve yerine getirmektir. İşte Hazreti Eyyub Aleyhisselam da böyle yapmış. Rabbini kimseye şikayet etmemiş, Rabbinin celalinden cemaline iltica ederek Rabbinden yine Rabbine sığınmıştır. Ondan gayrı sığınacak bir kapı var mıdır? Allahu Teala'dan yine Allahu Teala'ya sığınmak Allahu Teala'dan şikayet değildir. Belki insanlara asıl sığınacak yeri göstermek ve ispat etmektir. Allahu Teala'yı sevdiğini iddia eden, yani muhibbi sadık olan ona asla isyan etmez. Onu kıracağından çekinir. Seven sevdiğine seve seve itaat eder. Muhibbi sadık olanın gerçek alameti, işareti, nişanı muhibbi sadıkta kaldık. Muhibbi sadık olanın gerçek alameti, nişanı sevgilisinin yolundan yürümek, sevdiğine uymak, sevdiğinin istemediği ve beğenmediği işlerden sakınmak ve kaçınmaktır. Bu şartları yerine getirenler muhabbetlerini ishar, ilan veya ispat etmiş olurlar. Gerçek muhabbet de budur. Sevdiğinin nazına tahammül edemeyen, onun cefalarına katlanamayan, onun hizmetlerinde tembellik ve gevşeklik gösteren asla ve kat'a muhibbi sadık olamaz buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz inşallah. Hazreti Şibliye Kudüs'e sırruhu bir hal geldi ve kendisini tımarhaneye kapattılar. Hazreti sevdiklerini zanneden birçok kimseler

kendini ziyaret etmek üzere buraya geldiler. Şeyh Şibli kendilerinden sordu, sizler kimlersiniz? Cevap verdiler, bizler seni sevenlerdeniz. Hazret yerden taş toplayarak ziyaretçilerini atmaya başlayınca onlar birbirlerine eyvah, Hazreti Şeyh gerçekten deli olmuş diyerek kaçışmaya başladılar. Hazret onlara seslendi. Hani beni sevdiğinizi söylüyordunuz? Bir taş atmamı bile tahammül edemediniz ve kaçmaya başladınız. Nerede kaldı bana olan sadıkane sevginiz? Eğer beni gerçekten sevmiş olsaydınız bu kadarcık nazıma katlanır ve benden gelebilecek belalara sabrederdiniz dedi. Ve bizlere de büyük bir muhabbet dersi vermiş oldu. Gerçek muhabbet konusunda hepimizi irşat buyurdu. Muhabbet ehli aşk şarabını muhabbet kasesinden içer ve aslında çok geniş olan bu dünya kendilerine dar gelir. Onlar Allah-u Teala'yı tam ve kamil bir muhabbetle severler. Onun celal ve azametinden hakkıyla korkar ve çekinirler. Sunnu kudretine mestu hayran olurlar. Onun emirlerini canlarına minnet ve başlarına tacı devlet bilirler. Onun kudret elinden ve muhabbet kasesinden aşk meyini içenler, onunla ünsiyet denizinde cümbüş ederler. Münacat ve niyazları ile onunla sohbet ederler. Bu öylesine bir haz, zevk ve lezzettir ki artık onlar için gece gündüz ak, kara, dünya ve mafihya, rütbe, ünvan, cah, makam kalmadığı gibi kendileri de hakta yok olurlar. Hakta yok olanların ise ebediyen var olacağı mutlak ve muhakkaktır. Ey Kerim, ey Mevlam! Bir kulunu bir damla sudan halk ve icat buyurdun. Seni sevmek bile benim haddim değil ama seni severim. Seni daima zikrederim. Seni zikredebilmemin de yine senin tevfikin ile olduğunu bilirim. İsmi celilini zikretmem beni mestü valühü hayran eyledi. Zat-uluhiyetini seven ve bu muhabbetle sermest olmayan bu cihanda tasavvur olunabilir mi? Muhabbet öyle azim bir nimettir ki bu nimete nail olan çöllere düşse aşkının ateşi ona sahranın hararetini hissettirmez. Seven ateşe düşse sevgisinin harareti o ateşi söndürür. Aşk ateşi kutupları buzulları eritir. Aşıkın sırtına dağları ve taşları yükleseler aşkının ateşi ona yüklendiği yükün ağırlığını duyurmaz. Muhabbet kişiye açlığı ve susuzluğu unutturur. Aşk yolunu tutturur. Bütün mahlukat muhabbetten nasibini almıştır. Hayvanlar bile aşık oldukları zaman günlerce yemeği ve içmeyi terk ederler. Deve denilen o hayvancağız aşk ile sarhoş olunca 40 gün yem yemez, ona bu aşk sarhoşluğundan önce yüklenilen kat kat fazlasını yükleseler kaldırır. Sevgilisine olan meyil ve arzusu kendisine yapılan her çeşit eza ve cefaya onda bir nevi direnç sağlar, hiçbirisini aldırmaz ve hatta duymaz. İnsaf ile düşünüp söyleyiniz buyuruyor. Deve nihayet bir hayvan iken müptela olduğu muhabbetten dolayı yemeği ve içmeyi terk eder ve nice eza ve cefalara katlanırsa, Allah-u Teala'ya muhabbet ettiğini iddia edenler bu muhabbetlerini ispat için nasıl bir delil ve ne gibi bir nişan gösterebilirler? Sevdiklerini söyledikleri Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerden hangilerini terk edebilmişlerdir? Sevenler sevdiklerinin yanında uyuyamazlar. Allah-u Teala için kaç gece uykusuz kalmışlardır? Allah-u Teala'ya olan muhabbetleri uğruna kaç gün yemeği ve içmeyi bırakabilmişlerdir? O mahbubu hakiki için kaç gün meşakkatlere, zorluklara ve zahmetlere katlanabilmişlerdir? Ey azizim! Sevgilin için canını, malını, rütbe ve makamını, hatta evladını fedaya hazır mısın? Eğer bu sayılanları yapamadınsa, yapamayacaksan, davan ve muhabbetteki iddian, yalancılıktan ve riyadan başka bir şey de
değildir buyuruyor. Allah Azimüşşan'a muhabbet eden, sevgilisi uğrunda ve cananı yolunda canını feda etmelidir. Muhabbetin remzi budur. Muhibb-i Sadık, sevgilisinin davet ettiği yer cehennem dahi olsa cennete tercih edebilendir. Sevdiği kendisine ölüme çağırsa bu ölümü hayata ye tutabilendir. İbrahim Havas'a Allah-u Teala'ya sevgi ve muhabbetin mahiyeti ve hikmetini sormuşlar. Şöyle buyurmuştur: Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin istemediklerini ve sevmediklerini gönülden çıkarıp mahvetmek, Mahbub-u Hakiki'nin emri ve isteği uğrunda bütün kötü sıfatları, hasletleri ve istekleri sevdiği için yakıp kül etmek, nefsini irfan denizinde arındırmak ve muhabbet nurları ile nurlandırmaktır buyuruyor. Muhabbet denilen hissin kişinin tabiatını zevk ve lezzet aldığı güzelliklere ve özelliklere kalbinin meyletmesinden zuhura gelen halettir demiştik. Bu haletin kalbe yerleşerek şiddetlenmesine sultanı aşk denir. Aşık olan kimse maşukuna, yani sevdiğine aklını, mantığını ve menfaatini feda eder. Maşukuna tam bir bağlılıkla itaatte bulunur ve sevdiği uğruna nesi varsa hepsini feda etmeye hazır olur. Aşıkın nesi varsa maşuka fedadır. Kaide ve prensibini tam ve noksansız yerine getirebilen aşıktır. Canını cananına feda edemeyen aşıklık davasında bulunmamalıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Kitab-ı Kerim'inde Ahsen el-Kasas buyurduğu Yusuf Sure-i Cellesinde Mısır Kıtfiri'nin güzelliği dillere destan olan eşinin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a beslediği aşk uğrunda ağrı namus şişesini taşa çalıp malını, mülkünü, makamını, ırz ve namusunu ve 70 deve ile taşınabilen altın, gümüş, mücevher, yakut, zümrüt nevinden bütün kıymetli eşyasını, saraylarını ve saltanatını neden ve nasıl feda ettiği hikaye olunmaktadır. Yusuf Aleyhisselam'dan haber getirene veya Yusuf'u gördüm diyene paha biçilmez kıymetteki mücevherlerini nasıl saçtığı tarihen sabittir. O kadar ki Yusuf Aleyhisselam'ın aşkı uğruna malını vere vere kendisine bir şey kalmamıştı. Yusuf diye çağırır olmuştu. Gökteki yıldızlarda Yusuf Aleyhisselam'ı görür, güneş ve ayda onun adının yazılı olduğunu sanırdı. Gerçekten de böyledir. Aşık olan herkesi maşuku olarak görür ve her nereye baksa sevdiğinin ismini ve resmini müşahede eder ve malik olduğu her şeyi bu uğurda feda etmekten çekinmez. Züleyha aslında Allah-u Teala'ya aşık idi. Hak ona Yusuf Aleyhisselam'dan tecelli etmişti. Esasen bütün aşıklar Mahbub-u Hakiki'ye ait ve racidir. Ne var ki tecelliyat başka başka zuhura gelmiştir. Aşık olan maşukunda bu tecelliyi müşahede eder. Onun içinde arif olan aşk-ı mecazide kalmaz. Önünde sonunda aşk-ı hakikiye erer. Aşık olan maşuk-ı hakikiyi sevdiğinde görür. Maşuk-ı hakikiye sevdiği perde olduğundan o perdeyi yırtabilirse maşuk-ı hakiki o zaman kendisine zahir olur. Züleyha da her şeyini Hazreti Yusuf Aleyhisselam için feda etti ama sonunda emri ilahiyle güzelliği ve gençliği iade olununca zaten yüzünü görür görmez iman ile müşerref olduğu Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu. Ancak Yusuf Aleyhisselam ile evlendiğinde ondan kaçar olmuştu. Issız ve tenha yerlere çekilir ve o tenhalarda sevdiği Allah'ına Celle Celaluhu ibadet ederdi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisini davet edince gece ise gündüze ve gündüz ise geceye vaat ederdi. Yusuf Aleyhisselam kendisine "Niçin benden kaçıyorsun? Sen artık benim helalim oldun. Bir zamanlar sen beni çağırdığında ben senden kaçardım. Çünkü o zamanlar sen bana haram idin.
Rabbime isyan edeceğimden korkarak davetlerini kabul etmemekle mazur idim. Oysa şimdi artık helalimsin. İnsan helalinden kaçar mı dediğinde Züleyha şöyle cevap verirdi. Ey Yusuf-ı Sıddık, ben seni Allah-u Teala'yı tanımadan önce severdim. Meğer benim sevdiğim ve aşık olduğum sen değilmişsin. Sen benim asıl sevdiğime perde olmuşsun. Şimdi ben o perdeyi yırttım ve Rabbimi buldum. Allah-u Teala'yı bulduktan ve onu tanıdıktan sonra onun aşkı benim kalbimi istila etti. Diğer bütün sevgileri kalbimden çıkarıp attı. Onun aşkı yerine hiçbir aşkı istemez ve onun aşkından gayrı hiçbir şey beni mest etmez. Mecnun'a adını sordular, hiç düşünmeden Leyla'dır dedi. Mecnun'a sordular, Leyla'nın hanesin, çak edip kalbini gösterdi, dili viranesin. Leyla öldüğü zaman Mecnun'a Leyla öldü dediler. Mecnun cevap verdi, hayır Leyla ölmedi, o benim kalbimdedir, işte ben Leyla'yım dedi. Günlerden bir gün Mecnun Leyla'nın köyüne vardı ve Leyla'nın evinin önüne gelerek gökyüzüne doğru bakmaya başladı. Kendisine, gökyüzüne bakma, Leyla'nın evinin duvarlarına bak, olur ki duvarlara Leyla'nın resmi aksetmiştir, Leyla'nı görmüş olursun diyenlere şu cevabı verdi. Mecnun'a sordular, Leyla nice oldu? Leyla gitti, adı dillerde kaldı. Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu, yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Evet, Leyla'dan Mevla'ya varılır. Sanem'den Samed'e dönülür. Şirkten tevhide erilir. Aşk-ı mecaziden aşk-ı hakikiye vasıl olunur. İnsan olana elbette aşk lazımdır. Bu aşk ister mecazi ister hakiki olsun insana yakışan bir duygu ve hasrettir. Aşktan nasibi olmayanın merkepten farkı yok gibidir buyuruluyor. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu Rabbimiz Allah'ımız hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını açıklamayınız. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
1: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı sabahlar bilenler, hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız. ...0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543-224-0108 isteklerinizi ve mesajlarınızı bu numaradan gönderebilirsiniz katkılarından dolayı. Bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin çalışan herkese. ...0543-224-0108 bu numaradan isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında. Dost Kervanı.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında program sürüyor. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543 224 0108. Birazdan sizlerin seçmiş olduğu eserler sıraya alacak. Selamünaleyküm. Ben Yenişehir Barcın köyünden arıyorum. Şu an serada salata topluyoruz. Seni dinliyoruz. Bedenenin yolları gül kokuyor, havası. İlahisini istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Aleyküm selam. Kolay gelsin efendim. Hayırlı işler olsun. Yenişehir'den dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, nasılsın? İş güçten dolayı uzun zamandır görüşemiyoruz. Güller Ağlar olmuş eserini rica ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Kadir abimiz göndermiş. Aleyküm selam, kolay gelsin. Hayırlı işler olsun abi. Çok selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Benim bir derdim var. Dermana muhtaç, ilahisini çalarsan sevinirim. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Selahattin Şahit abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun. Kolay gelsin çalışan herkese. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Gafil bel bağlama dünya malına. Malın, mülkün, paran, pul olsun da gör. Boşuna sevinme iyi halına. Hallerin bir garip hal olsun da gör. Niceleri kondu göçtü bu handan. Geçersin canandan hem de candan. Kimse kaçamadı o malum sondan. Davetin meçhule gel olsun da gör. Elbet bir hikayen olacak hazin. Zebaniye döner bu cevval yüzün. Tutmasa ellerin, görmezse gözün. Şakıyan dillerin lal olsun da gör. Kim bilir sonunda kim ne olacak? Kimler ağlayacak, kimler gülecek? Bulunmaz ağzına bir yudum su çalacak. Hele oğlun, kızın el olsun da gör. Boşa çıkar marifetler, hünerler. Görenler ki görmediğe dönerler. Hiç yenilmem sananı yenerler. Hasmın haramzade kul olsun da gör. Kurt oluyum savamadım kadamı. Torun beni bilmez bense dedemi. Şu yalan dünyanın beni Adem'i. Hele ömür ahir yel olsun da gör.

Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor efendim. 0543 224 01 08, bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Hayırlı yayınlar, güller, ağlar olmuş adlı eseri istiyorum. Şimdiden teşekkürler demişler. Birazdan dinleteceğim efendim. Selamünaleyküm Mehmet Esmer oğlum. Hak aşıklarına rica ediyorum. Hak aşıklarını rica ediyorum. Öncelikle sizlere, Bilenler firmasına, Radyo Nida dinleyicilerine, evlatlarıma, torunlarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma, komşularıma hak aşıklarına gelsin. Kestem'den Ayşe ablanız demiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: Dost kervanı.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. Buhari, Deavat 66.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543-224-0108. Selamünaleyküm aşkın deryasından göçersin bu dünyadan ilahisini istiyoruz. Radyo Nida dinleyicilerine gelsin hayırlı günler demişler. Arzu ablamız göndermiş. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Allah'ım derim adlı eseri çalar mısınız demişler. Aleyküm selam. Dinletiriz birazdan efendim. Hayırlı yayınlar Fatih Zirek'ten. Ya ilahi senden bir dileğim var çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun.

Günaydın, iyi yayınlar. Ben Manisa'dan Suzan. Ölüler Şehri adlı eseri istiyorum. İş arkadaşlarıma gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin. Selamlar olsun.

10.49 şu anda saatler, program sürüyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Bu hafta sonu Çanakkale turumuz olacak biliyorsunuz. Günübirlik cumartesi gece çıkışlı, bir sonraki haftada İstanbul turumuz olacak. Sizler de rehberler ve hocalarımız eşliğinde hafta sonu Çanakkale veya İstanbul turlarına katılabilirsiniz. 0543 224 0108 bu numaradan turlarımız hakkında detaylı bilgi alabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz. Göçersin bu dünyadan adlı eser sıraya alacak.

Birazdan göndermiş olduğunuz diğer mesajları da paylaşacağız. 0543 224 0108 WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Bir karanlık yol başladı beşikten. Adres sordum, gördüğüm her ışıktan. Her biri bir kapı gösterdi lakin dostu bulamadım, döndüm eşikten. Ana dedim, şefkatine yaslandım. Umut pınarımdı, kurumaz sandım. Muradı ben değil, toprakmış meğer. En susuz günümde çaresiz kaldım. Gençlik dedim, düşlerimle avundum. Serapları derya diye savundum. Kapladı gönlümü heva sisleri, sahte sabahlara sevgimi sundum. Evlat dedim, otağı kurdum bağrıma. Gün geldi de ses vermedi çağrıma. Ne dermanım kaldı, ne dilde ferman. Bir kaş çatsa gider oldu ağrıma. Kardeş dedim, ilaç sandım yaraya. Sinsi şeytan haset soktu araya. Miras dedi, yıktı gönül hanemi. Nefsin mabedinde taptı gitti paraya. Dostum dedim, sır yükledim üstüne. Sapmaz dedim beni asla dostuna. Lakin döndü devran, dağıldı sisler. Baktım ki bürünmüş rüya postuna. Servet dedim, hırs kapladı gözümü. Unutturdu toprak olan özümü. Bağ bahçe kurdum da bir fukaraya veremedim 3-5 salkım üzümü. Makam dedim, güya buldum asalet. Mührümü eyledim işlere alet. Hoş geldi nefsime alkış sesleri, aklımı başımdan aldı adi cehalet. Yok günümde isyan ettim ahdıma, tok günümde razı oldum bahtıma. Saray kurdum nice kibir taşından, bir kıvılcım sebep oldu tahtıma. Ne cananda vefa buldum ne canda, ne makamda ne şöhrette ne şanda. Aradım, gördüm ki yok bana ya Rabbi, senden başka canan iki cihanda.

0: Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Cengiz Numanoğlu şiiriydi bu da. Mesajlarınızı birazdan paylaşacağız.
1: Dost kervanı.
2: Mehmet Esmer Yalın.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Devam ediyor efendim program. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Hayırlı günler İzmir Torbalı'dan Fatma ben. Biz mantar kesmeye devam ediyoruz Hasan Dursun'dan. 3. Bahar ilahisini Beyhan, Güneş ve İpek teyzeme. Tüm Nida dinleyicilerine gelsin demişler. Kolay gelsin efendim. Selamlar olsun İzmir'e. Hayırlı günler Konya'dan selamlar. Aşkın sardı. Senin aşkın bütün derde devadır ya Resulallah adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam. Bizden de çok selamlar Konya'ya. Selamlar aleyküm ismim İlyas. Annem için Allahu Allah ilahisini rica ediyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamlar aleyküm ben Erzurum'dan. Zuhal annem Esra, yengem Sibel, anneannem Güler ve kuzenim Yusuf için güzel bir eser istiyorum demişler. Aleyküm selam. Erzurum'a da çok selamlar.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder tut ki cübbe giydirsen, paye versen, kitap yüklü merkebe. Hem şükür bilmeyen kulsun, hem diyorsun ki küpüm dolsun. Sen Allah'tan razı

Al mülk harmanı, bir kıvılcım ile kül olur gider. Gönül ateşinin külü dumanı, yedi kat cennete yol olur gider. Gönül sofrasından doğrulmayanın, yanlış okudum efendim, günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu?

İki günlük yol için hemen sıvanır kollar ve iğneden ipliğe hazırlıklar başlar. Bir yol var ki hazırlık düşünülmez nedense.

Bırak başkasına ayna tutmayı, onu bir kere de kendine çevir. Ellere şirk dersi vermeden önce kendi içindeki putları devir demiş efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi eserleriniz, birazdan yine mesajlarınızı paylaşacağız.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Vaktinize hazır olun. Ecel varır gelir bir gün. Emanettir kuşa canın, sahip vardır alır bir gün. Nice bin kere kaçarsın, yedi deryalar geçersin. Pervaz varuban kaçarsın, ecel seni bulur bir gün. İş bu meclise gelmeyen, anıp nasihat almayan, eliften bayı bilmeyen, okur kişi olur bir gün. Tutmaz olur tutan eller, çürür şu söyleyen diller. Sevip kazandığın mallar, varislere kalır bir gün. Yunus sözün bunu söyler, aşkın deryasını boylar. Şu yüce köşkler, saraylar, viran olur, kalır bir gün. Yunus Emre Hazretleri'nin şiiri. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Isparta'ya, baştan Hüseyin Karaman, Mustafa Demirci'den Rabbim Allah diyeceğim adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine hediye ediyorum demişler. Aleyküm selam. Saygılar abi, hürmetler. Hayırlı günler abi, senden medet ilahisini istiyorum demişler. Hayırlı günler. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki eser SG koltuk çalışanlarına, Radyo Nida dinleyicilerine armağan olsun. Tayfun abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hürmetler efendim.

11.26 şu anda saatler, sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, biz teleferikten dinliyoruz. Sıradaki eseri Sema Tekstil çalışanlarına istiyorum demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Çalışan, bize kulak veren tüm dinleyicilerimize, Sema Tekstil çalışanlarına da selamlar. Nilüfer'den Yusuf ben, Hasan Hüseyin'den Güllerin Efendisi ilahisini istiyorum. Radyo Nida'ya ve dinleyen herkese hediyem olsun. Hayırlı günler diliyorum demiş. Hayırlı günler, çok selamlar Yusuf abiye. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, sizi her gün severek dinliyorum. Allah razı olsun. Ne zaman anarsam seni adlı eseri istiyorum, çalarsanız sevinirim demişler. Aleyküm selam, cümlemizden razı olsun. Hayırlı günler olsun. Şimdi eserleriniz yine son bölümde birazdan program sürecek. Bilenler, hac.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Müzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543-224-0108, 0543-224-0108.
1: Burası

0: Ben böyle olmamalıydım. İsmini duyunca boynum düşmeliydi omzuma. İçime bir ateş düşmeliydi. Ayaklarımın feri kesilmeliydi. Kendimden geçmeliydim sonra. Adını sayıklamalıydım adımı unuttuğumda. Ama bunu kimse duymamalıydı. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Ben böyle olmamalıydım. Nisan akşamlarını ıslatırken yağmur, bahar şarkılarını söylerken karanlığa, çalan her kapıya sensin diye koşmalıydım. Gece yıldızlarını serpince göğe, seni görmek için uyumalıydım. Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan. Ben hep sana yormalıydım. Şarkılar kime söylenirse söylensin, sana diye dinlemeliydim. Türküler dolmalıydı odama. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım deyince bir ses, selvi boylu yar sen olmalıydın. Kömür gözlüm ateşine düşeli senin için söylenmiş söz olmalıydı. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Böyle olmamalıydım. Kelimeler Taif'i taşıyınca kulaklarıma, daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarı, taşların izi çıkmalıydı yüzümde. Uhud anılırken dişlerime sızı düşmeliydi. Haremde bir ikindi vakti, kem gözler çevrilince sana ve vefasız eller uzanınca yakana, içim daralmalı, nefesim kesilmeliydi. Sen ötelere hazırlanırken, öteler senin için süslenirken, son kez baktığın pencerede hayal edip seni, perdenin son kez kapanması gibi kapanmalıydı gözlerim. Sonra içime doğru gerilip, seni bize lütfedenin ismini haykırıp, Allah deyip düşmeliydim yere. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydı. Ve mahşer günü, uzaktan seni seyretsem, sana yakın olmak için can atsam, beni engelleseler, sen kim, yakınlık kim deseler, ben ağlamaktan konuşamasam, gözlerini çevirsen bana, benim cennetim bana bakan gözlerindir ve tebessüm etsen, ama bunu kimse görmese, seni ebede kadar saklasam.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.

0: kıymetli dinleyenler, son bölümdeyiz. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz.
1: Yara bellerimi açtım sana, görmeyi nasip eyle bana.
0: Birazdan Mesut Yavaş yayında olacak. Tasavvuftan Esintiler programıyla. Bu arada geçen hafta zannederim ben Perşembe günü anons yapmıştım. Cuma günü Mesut Hocamız yayında oldu. Bugün herhalde buradadır diye düşünüyorum. Çünkü göremediğim için normalde pazartesi Perşembe günleri hocamız yayında oluyor.
1: Ömer, Osman, Ali gibi aşklar.
0: Kardeşim sona yetiştim, hayırlı günler, Allah'a emanet ol demiş gibi. Oktay abimiz göndermiş, hayırlı günler. Hayırlı günler Ender Tekin'den Kırmızı Gül adlı eseri istiyorum demişler. Ebu

İstek esnelerinde sıraya düşecek birazdan. Yeryüzü dediğin koca bir mabet. Geldik bu mabede, maksat ibadet. Ezanlar ederken secdeye davet, hep yarın diyorsun, oysa kim bilir o yarın belki hiç gelmeyecek. Program biter, Mehmet gider.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18. Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18.
10: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde tekrar sizlerle birlikte bizleri buluşturdu. Elhamdülillahi ala külli hal diyoruz. Sevgi ve muhabbetle inşallah Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadisleri, mübarek sohbetleri ve muhabbetleriyle bezenmiş olan Tasavvuftan Esintiler programımızda 107.3 frekansında Radyo Nida mikrofonlarından sizlere muhabbet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Mürsel Optik'in katkılarıyla bildiğiniz gibi programımızı sunuyoruz. Mürsel Optik'e giden dinleyicilerimize özel indirimler olduğunu da buradan söyleyeyim. Her türlü optik ihtiyacınızı güneş gözlüğü alanındaki bol çeşitliliğiyle sizlere hizmet ediyor. Radyo Nida dinleyicisiyiz. Efendim sizinle tanışmak için geldik. Şöyle şöyle bir ihtiyacımız var diyenlere özel indirim yapacaklar. Sevgili kardeşlerimize, dinleyicilerimize bunu da duyurmuş olalım. Mesut Yavaş'ın dinleyicisiyiz. Radyo Nida'nın dinleyicisiyiz. Dolayısıyla sizinle tanışmaya geldik. Şöyle şöyle ne yapabiliriz şeklindeki yaklaşımdan sonra inşallah Rabbim sizlere bu anlamda hizmet etmek isteyen kardeşlerimize de fırsat vermiş oluruz efendim. Evet, Tasavvuftan Esintiler programı bildiğiniz gibi yıllardır efendim. Radyomuzun geçmişine şöyle baktığımız zaman Bursa'mızda köklü bir yayın kuruluşu 30 yılı aşkındır efendim hak ve hakikate haykırmaya, sizlerin güzel mutlu anlarınızda yanınızda olmaya, efendim hac ve umre konusunda o mukaddes yolculukta rehberiniz olmaya devam ediyor. İnşallah Ağustos ayındaki umre programına katılacak olan çok kıymetli dostlarımıza bizler de buradan hayırlı yolculuklar dilemiş olalım. Mahmut Adim hocamızın rehberliğinde hayırlısıyla gidip gelmeyi, bundan sonraki programlarda da yer almak isteyen çok kıymetli dinleyicilerimize de bu organizasyonlarda yerinizi ayırtmanızı hasaten duyurmuş olalım. İnşallah Rabbim arzu eden bütün kardeşlerimize en yakın zamanda Ankara'yı bu zaman diyoruz ya, o mübarek yerlere gidip ibadet coşkusunu yapabilmeyi nasip eylesin efendim. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadislerinde Rabbimizin emirlerini yaparak, Rabbimizin nehilerinden, yasaklarından kaçarak mutlu bir hayat nizamına sahip olabileceğimizi, mutlu bir yuvaya sahip olabileceğimizi, güzel bir yaşama sahip olabileceğimizi, kayda değer Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış olarak ahiret hayatına yolculuk edebileceğimizi bu sohbet programlarımızda sizlere kendi kendimize de telkin ederek, başta kendimize bu kelamları ederek faydalanmaya çalışıyoruz. Efendimiz buyurur ki içerisinde Allah'ın anıldığı ev ile Allah'ın anılmadığı evleri şöyle tarif etmiş. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hane var, bir yuva var, bir ev var, bir yerleşim alanı var, bir mekan var. Allah'ın adının anıldığı, zikredildiği bir ev ile bunların yapılmadığı bir ev, Allah'ın adının anılmadığı, seccadenin serilmediği, Kur'an'ın okunmadığı, Kur'an'ı bilmeyenlerin Türkçesinden takip etmediği efendim evle takip eden ev arasındaki misali Buhari isimli hadis kitabında Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor: diri ile ölü gibidir diyor. Diri, ölü. Çok farklı değil mi? Birisi canlı, kanlı, yaşıyor, konuşuyor. hareket ediyor, tepkileri var, sevgileri var, muhabbetleri var, davranışları, hayata tutunuşu var. Bir tarafta da bir mevta var, hareketsiz, bütün işlevleri sona ermiş, hareket edemiyor, konuşamıyor, yürüyemiyor ve kendisinin bir an önce kabre, kabir evine teslim edilmesini bekleyen bir ceset halinde. Evet, hani derler ya, insan yaşarken bir ismi vardır, bir cismi vardır, bir sıfatı vardır, bir makamı vardır, bir mevkii vardır, bir rütbesi vardır, bir albenisi vardır, ismi vardır, cismi vardır. Vefat ettiği zaman sadece bir tek kelimeyle ifade edilir: cenaze, mevta, ölüm. Teneşirin üzerindeki kabir evine uğurlanmak üzere bekleyen bir kişi, cenaze merasimi. Hani derler, cenaze nereden kalkacak? İsmiyle artık konuşulmaz. Hani hep anlatılır bizim çocukluğumuzda da gençliğimizde de bu söyleyeceğim şey hep konuşulmuştur. Belki yeni duyan kardeşlerimiz olabilir. Bir asker emeklisi vefat etmiş veya askerde görevliyken vefat eden bir işte paşa olsun, general olsun, rütbesi çok önemli değil. Hem sivil askerler de cenaze merasimine katılmak için orada bulunurlarken müezzin efendi veya hoca efendi cenaze namazına gidenler bilirler. Camilerde kılınırken önce derler ki Allah için namaza, peygamber için salavata, meyyit için duaya, eğer bayansa hatun kişi niyetine, eğer erkekse er kişi niyetine uyun imama. Er kişi niyetine deyince bizim kardeşimiz, yavrumuz asker hocanın hemen kulağına eğilmiş. Hocam demiş, er değildi, paşaydı, subaydı, yüzbaşıydı, binbaşıydı, kurmaydı. Hoca efendi tabi anlamış, yavrum demiş, onlar yaşarken olan rütbeler, vefat edince hiç rütbe, makam, mevki, milletvekili, belediye başkanı gibi sıfatlar maalesef geride kalıyor. Hepimiz aynı seviyedeyiz. Amellerimiz, iyiliklerimiz ve güzelliklerimiz ile inşallah ahirete yolculuk yapacağız ve bu yolculukta da bize ne eşlik edecek? Bize amellerimiz eşlik edecek, iyiliklerimiz eşlik edecek, güzelliklerimiz eşlik edecek, yaptığımız güzel huylar, tesis ettiğimiz, kurduğumuz sevgi ve muhabbet köprüleri bize eşlik edecek. Namazımız, niyazımız, onlar tabi başta olmak üzere insanlarla olan ilişkilerimizdeki güzellikler bize eşlik edecek. İnşallah Rabbim bizi, hepimizi bu iyilerden eylesin, bu güzel dostlarından eylesin efendim. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizi bize bırakmasın, bizi nefsimize bırakmasın, bizi şeytan aleyhinin elinde oyuncak eylemesin. İnşallah dualarımız hep böyle olsun. Birbirini Allah için sevenlerden, rızasını kazananlardan eylesin efendim Rabbimiz. Dualarımız hep böyle birlik ve beraberlik içerisinde inşallah hepimizi meşgul eylesin. Ümmü Hani Hazretleri, efendim Ümmü Hani Hazretleri, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan bize neler anlatıyor? İnşallah beraber dinleyeceğiz.

dünyada alkışlar. Buna aykırıyor dikili taşlar. Ölümsüz yolculuk ölümle başlar. Sana haktan başka bir dost ne gerek, ne gerek, ne gerek.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet, yalandır dünyada bütün alkışlar bunu haykırıyor, dikili taşlar. Ölümsüz yolculuk ölümle başlar, sana haktan başka bir dost ne gerek? Bülbüle ne fayda o güzel sesten, sanma ki mutludur altın kafesten. Hangi taç daha değerli hür bir nefesten? Vicdanı susturan servet ne gerek? Allah Allah. Vicdanı susturan servet ne gerek? Hangi taç, hangi özgürlük daha değerlidir diyor hür bir nefesten. Nefes alıp vermek, konuşabilmek, Rabbimizin zikredebilmek, ismini anabilmek, güzel tatlı şeyler anlatabilmek. Bunun kadar güzel bir şey var mıdır acaba diyor Cengiz Numanoğlu. Üstadımız Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Çok yakın tarihte Hakk'a uğurladığımız, yolcu ettiğimiz, ahirete doğum yapan Cengiz Numanoğlu üstadımızı rahmetle, minnetle buradan anmış oluyoruz. Onun eserlerinden çok biz albümlerimize okuduk Kemal Taşçeşme hocamızla beraber. Sağ olsun Kemal hocamızın besteleriyle şiirleri efendim ilahi tarzına dönüştü. Dolayısıyla Kemal hocamıza da Allah'tan hayırlı bereketli ömürler diliyoruz. Büyük bir bestekar, büyük bir müzik adamıdır. Allah razı olsun. 5-6 albüm yaptık kendisiyle birlikte. Buradan bizi dinliyorsa kendisine de çok meşhur eserleri var. Onları buradan söylemek istemiyorum. Kendisi de zaten böyle konuşulmasını dahi istemeyen bir büyüğümüz. Evet, bizi dinleyen Armutlu'dan İbrahim kardeşimize, Mustafa Kemal Paşa'dan Aycan kardeşimize, Kuşadası'nda bizi dinleyen Ali İhsan Çınar ilahiyatçı hocamıza buradan teşekkür ederiz. Sağ olsunlar WhatsApp üzerinden mesajlarıyla bizleri özel hattımıza gönderdikleri güzel dilek ve temennilerle Allah razı olsun diyoruz kendilerinden. Cenab-ı Hak hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Yolculuk yapan kardeşlerimize de sevgi ve muhabbetle inşallah diyoruz. Evet, Ümmü Hani radıyallahu anha Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis-i şeriflerde bize La ilahe illallah kelimesinin amel ve faziletini o kadar diyor Peygamber Efendimiz bize İbn-i Mace'de hadis kitabında aktardığına göre öyle bir anlattı ki, öyle bir anlattı ki böyle yani dedik ki elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmek, Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda hareket ederek hayatımızı tanzim etmek, inşallah günahlarımızı böyle odunun ateşte kül olduğu gibi yok edecek inşallah diyor. Evet, Muaz bin Cebel radıyallahu an rivayet ediyor Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ile namazdan sonra böyle oturup sohbet ederken ne mutlu o güzel insanlara, kainatın sultanı, alemlerin ve ademlerin efendisinin huzurunda bulunmak zevkine, keyfine, muhabbetine sahip olan sahabe-i kiram. Biz tabi Efendimizin zamanında olamadık. Rabbimiz bizi bugünlerde dünyaya gönderdi. Elhamdülillah biz buna da şükrediyoruz. Nasıl şükrediyoruz? Peygamber Efendimiz bizim için kaygı taşıyor. Kardeşlerim diyor. Kardeşlerim dedikleri o kardeşlerden olabilmeyi ümit ediyoruz. İnşallah oluruz. Buyuruyor ki Muaz bin Cebel Hazretleri, cennet sakinleri cennete girdikleri zaman aziz ve celil olan Allah'ı zikretmeden geçirdikleri bir anın dışında hiçbir şeye teessüf etmeyeceklerdir. Cami-ü Sagir 7701 numaralı hadisi şerif. Yani diyor ki inşallah cennete girebilmeyi, Cenab-ı Hak cemalini görebilmeyi hepimize nasip eylesin. Onun yolunda olabilmeyi nasip eylesin. Onun yolundan giden büyükleri sevebilmeyi, o büyüklerin de yolundan herkesin gücü nispetinde gidebilmeyi cümlemize ikram eylesin. Yani cennette olanlar mükafatları görünce keşke daha fazla Allah'ı zikretse idik, Allah ile meşgul olsa idik diyecekler diyor. Şimdi fırsat eldeyken, biz yaşıyor iken, elimiz ayağımız tutuyor iken, ibadet edebilme mutluluğunu yakalayabilecek durumda iken, dünyevi işlerimizi yaparken de dilimizi iyi şeylere alıştırabilme hassasiyetini yakalayabilecek iken, değil mi? İş yaparız ama dilimizde de Cenab-ı Hakk'ı zikredebiliriz. Allah Allah, La ilahe illallah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyum, Ya Kayyum, Ya Deyyan, Ya Mennan, Ya Settar, Ya Cebbar, Ya Kahhar, Ya Vedud. Cenab-ı Hakk'ın isimleri dilimize alıştıra alıştıra Cenab-ı Hakk'ı zikredebiliriz. Allah'ı anmak, zikirden kasıt Allah'ı unutmamak, Allah'ı görüyor gibi davranmak. Demiş ki ben Allah'ı görmüyorum ki. Biz Allah'ı görmüyoruz ama Allah bizi görüyor. Allah bizi görüyor ya. Allah'ın gördüğünü düşünerek karar ver bir iş yapacakken. Allah'ın bizi kontrol altında her anımızı bildiğini bilerek hüküm ver. Ticaretini bu duygu ve düşünce içerisinde yap diyor. Ne iş yapıyorsan. Tabii ne iş yap

bizi gördüğünü, duyduğunu bilerek yaparsak Allah'ın izniyle, o zaman bunun ne olur? Keyfine varmış oluruz. Hadi bakalım şimdi mübarek topraklara gitme arzusunda olan, özlemini çeken dinleyicilerimize gelsin. Mürsel Optik katkılarıyla dinleyicilerimize özel indirimler var. Kaçırmayın diyorum. Her türlü ihtiyacınız için Mürsel Optik Havlucular Çarşısı, Ulu Cami, Bakırcıların hemen üstünde Mürsel Optik. Kime sorsanız zaten gösterirler. Bizim selamımız ile gidin. Gidin bakalım, güzellikleri görün efendim.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108

0: 0543 224 0108.
1: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18. 0224 221 88 18.
2: Evet kıymetli dostlar, emin olun şunu bütün kalbi duygularımla söylüyorum ki beraber gittiğimiz, yani umrede şahit olduğum için, hac ve umre programlarında şahit olduğum bir şeyi söylemem gerekiyor ki, yani beraber gittiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ablalarımız şu kelimeyi %99'u kesinlikle tekrar ediyorlar. Bakın, ya %1'lik belki zorunlu olarak gelenler olabilir. İşte annesini getirmiştir, hanımı çok üstelemiştir veya beyi üstelemiştir hanımına. Daha erkendir, gitmeyeyim, sonra giderim, çocuklar büyüsün, evin üstüne çıkalım, arabayı değiştirelim, falan yapalım filan. Bu bahaneler zaten hiçbir zaman bitmiyor da ben işin şu tarafındayım. Reklam spotta da dinlediğiniz gibi o mübarek topraklara giden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını yaşadığı o kutsal topraklara ilk defa gelenlerin %99'unu söylediği bir tek şey var: daha önce niye gelmedim? Keşke ertelemeseydim. Bakın bunu şimdi ilk defa gidecek olanlar da söyleyecekler. Duyacaksınız ve bana da hak vereceksiniz. Şimdi Mahmut hocamla hazırlanıyor arkadaşlarımız. İnşallah bu güzel kutsal yolculukta, bundan sonraki Ekim ayı ve Aralık ayındaki büyük organizasyonlarda da katılmak isteyen kardeşlerimiz için telefon numaramızı zaten her zaman söylüyoruz ama ben bir daha tekrar edeyim: 0543 224 0108. Arayın, konuşun, sorun, çekinmeyin. Nasıl alıyor, nasıl gidiliyor, neler yapılıyor, öğrenmenizde fayda var. Her türlü kolaylığı da yapacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Yani şartlarını uygun olanlar, durumları müsait olanların, dünya gözüyle bir kardeşiniz, evladınız olarak şunu söyleyeyim, yani geciktirmeyin. Gerçekten ne kadar doğru söylediğimizi gidince anlayacaksınız ve diyeceksiniz ki hakikaten doğruymuş anlatılanlar. Oradaki yaşadığınız o güzellikler, orada yaşadığınız manevi haz ve lezzet üzerinize, üzerimize, aklımıza, fikrimize, duygularımıza katkı olan o lezzeti aldığınız zaman zaten her şey kendini göstermiş olacak. Onun için şimdi ben burada anlatıyorum ama İşte yani gelince hemen özlem daha dönmeden başlıyor diyor ya, hasret daha oradayken. Bunun tadını alanlar en son gittiğimizde Medine-i Münevvere'den artık uçağa bindik, geliyoruz. Oradan abilerimiz, ablalarımız, Mesut hocam be, bir daha ne zaman geleceğiz? Gelebilecek miyiz acaba? Ya daha Medine'deyiz, uçağa yeni bindik, bak daha dönmedik ki. Dönmeden sevdası başlıyor, emin olun. Ama dünya meşgaleleri, dünya sıkıntıları, dünyanın içerisindeki problemler, dertler, bunlar hiçbir zaman tamamlanmıyor. Dünyada her şeyi bitirip de ahirete giden çok az insan gördük, siz de görüyorsunuz. Yani bitmez yani bu işler, bitmez, bitiremeyiz. Kimse bitirmemiş ki biz bitirelim. Biz tamam demedikten sonra Rabbimize yönümüzü dönmedikten sonra hiçbir iş bitmez. Kalpler Allah'ı anmadıkça hiçbir şey bitmez, hiçbir dert bitmez. Allah'la aramızı iyi yapmadıkça sıkıntılar bitmez. Allah'ın isteklerini yapıp nehilerinden kaçınmadıkça ne stresimiz biter, ne depresyon biter, ne panik atak biter. Hiçbir şey bitmez. Bakın Cin suresi 17. Kim Rabbinin zikrinden, Allah'ın emrinden yüz çevirirse Allah onu gittikçe artan bir azaba, sıkıntıya uğratır diyor. Yani kendisi bu sıkıntıyı yaşar. Allah yaşatmaz, haşa. Biz kendi elimizle kendimizi sıkıntıya soktuğumuzun farkına vardığımız anda zaten her şey yerli yerine oturacaktır. Tıp hekimlerinin, doktorların efendim yazılarını okuyoruz, bildirgelerini okuyoruz. Bağışıklık sistemi diye bir sistem var vücutta. Yani hastalık hazır, hemen yapışacak. Diyorlar ki bağışıklık sistemi çöktüğü için hastalandı. Bağışıklık sistemi çöktüğü için dayanamadı. Bağışıklık sistemini ne kuvvetlendiriyor acaba? Kafaya taktığımız dünyevi meseleler. Eğer dünyevi meselelerde biz teslimiyet duygusunu yaşarsak, bütün gayreti yaptık, her şeyi yaptık, yaptık, yaptık, yaptık, bu kadar oluyor. Ne oluyor? Bu kadar. Sendeki kadar oldu, bendeki kadar oldu. Tamam. Eyvallah. Allah'ım sana şükürler olsun. Beterin beteri var, sana hamd olsun dediğin zaman, onda var, bende neyi yok? O değiştirmiş, ben de değiştireyim. O şunu almış, ben bunu alayım. Benim de buna sahip olmam lazım. Görüyor musun, bak komşular neler yapmış, biz hala buradayız. Bunları bıraktığımız anda ne hastalık kalacak Allah'ın izniyle, ne panik atak kalacak. Çünkü bunları dert ediniyoruz ya. Dert edindiğimiz zaman her dertlenmede vücuttan bir şey eksiliyor. Onun için hastalıkta yapışıyor diyor. Ya geçmişte atalarımıza bakıyoruz, dedelerimize, daha büyük dedelerimize yetişenler, bizden önce bu nesil kardeşlerimiz, evlatlarımız tabi farklı bir ortamda, dünyada şu anda çocuklarımıza da bir şey diyemiyoruz. Öyle bir ortamda geldiler ki, mesela bizim çocukluğumuzda bu kadar sıkıntılar, problemler, hastalıklar yoktu. Yeni yeni hastalıklar çıkıyor ortaya. Yeni yeni dertler çıkıyor. Yeni yeni talepler ortaya çıkıyor. Ecdada baktığımız zaman bunların hiçbirisini çok az görüyoruz. Çok az. Neden? Çünkü hayatları, yaşamları, dünyaya bakış açıları farklıydı. Allah'a teslim olduğumuz zaman herhalde her şey daha güzel olacak. Kim Rabbinin zikrinden, Rabbinin emirlerinden yüz çevirirse Allah onu sıkıntıya uğratır. İşte sıkıntılar bitmiyor. Maaşlar yetmiyor. Taleplerimiz bitmiyor. İsteklerimiz kesilmiyor. Evimizdeki huzursuzluk bitmiyor. İş yerindeki kriz bitmiyor. Tabii biz kendimizi düzeltmedikçe başkalarının düzelmesini de beklememiz çok doğru olmuyor. Adam demiş ki, ya demiş abi, herkes bana o kadar güzel davranıyor ki, herkes bir anda değişti demiş. Falanca bana çok iyi muamele ediyor, filanca bana çok iyi muamele ediyor, İş yerindeki arkadaşlarım bana çok güzel davranıyor, evde annem, babam, kocam, eşim, babaannem, anneannem, büyükannem, kayınvalidem, kayınpederim bana çok iyi davranıyor. İş ortağımla çok iyi geçinmeye başladım. Herkes değişti. Demiş ki, aklı yeten, kardeşim demiş, kimse değişmedi, sen değiştin demiş, sen. Sen de değişince her şey sana hoş gelmeye başladı. İnsanlar ne istediğini bilirse, doğru şeyleri de isterse, emin olun herkes mutlu olur. Evet, ne yapalım, şöyle bir yine Medine-i Münevvere'ye doğru bir gidelim mi bakalım? Can Medine diyelim. Kendi eserlerimi okuyorum biliyorsunuz, yani bu programın içerisinde kendi eserlerimiz, kendi bestelerimiz ve kendi yaptığımız ilahilerle sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Tasavvuf musikisi çalışmalarımızı yapmanın gayreti ve heyecanı içerisindeyiz. Allah inşallah bizleri, sizleri bu güzelliklerden ayırmasın.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet, can Medine. Ah Medine. Medine yolu da vardım.

Yollarında yollarında güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Yeşil kubbe görünüyor değil mi? Kervan nura bürünüyor, hasret içimde bitiyor. Yollarında yollarında yeşil kubbe görünüyor, kervan

0: Hiçbir zaman onun sevdası, sevgisi, muhabbeti hiçbir zaman hiçbir gönülde bitmemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salat ve selam olsun. Onun mübarek makamından ayağımızı kesmesin diye de dua ediyoruz. Evet, gerçekten müthiş bir duygu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbet bizim Türk milletinin çok önemli duygularından, davranışlarından birisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duyduğumuz muhabbet, sevgimiz hiçbir zaman eksilmez. Allah da eksiltmesin inşallah. Ayağımızı oradan kesmesin. Bu mübarek ve mukaddes yolculuğa çıkmaya hazırlanan bütün kardeşlerimiz, sadece bizimle gidenler değil, diğer gruplarla giden kardeşlerimiz de anlattıklarımızı tasdik ediyorlar, edeceklerdir. Onun için Rabbim o mübarek makamlarda yapılan ibadetlerin kat kat olduğunu geçen hafta yapmış olduğumuz toplantıda İsmet hocamız anlattı değil mi? 100.000 kat bir rekat namaz kılıyoruz. Kabe-i Muazzama'da 100.000 çarpılıyor. Bir Allah, Allah diyoruz. 100.000'le çarpılıyor. Bir estağfirullah el azim ve tübiley ya Rabbi. Yaptığımız hatalarımız var, kusurlarımız var. Sen onları biliyorsun. Onları bağışlayıver Allah'ım. Bağışlaman için bak kapına geldim, evine geldim, beytine geldim, Kabe'ye geldim. Bir estağfirullah, bir pişmanlık, bir gözyaşı dökmek 100.000 bedel. Onun için bu karlı alışveriş. Artık öyle diyoruz yani. Böyle bir fırsat inşallah Rabbim değerlendirmeyi nasip eylesin. Taha suresi 124. ayet-i kerimede de kim benim zikrimden yüz çevirirse, benim rızamdan yüz çevirirse, benden yüz çevirirse, Allah ile aramızı hoş etmez ise diyor. Dünyada onun her şeyi daralır. Dar bir geçim başına musallat olur. Allah muhafaza etsin. Allah hepimizi korusun. Yani çok fazla bir şey, Rabbimiz aslında çok fazla bir şey istemiyor. Bizden istedikleri bütün güzellikler yine bizim menfaatimize. Biz iyi insan olursak karşımızdaki de genelde iyi insan oluyor. Bize davranışlarımıza yansıyor. Aslında Allah'ın istedikleri bütün güzel emirler hep insanın kendi menfaati, hayatında güzel bir yaşam sürmesi için. Bak yasaklarına bakalım. Yasaklarını yapanlar kime zarar veriyor? Kendimize. Bir yasak işlediğimiz zaman kanunlara uymayan bir adam kime zarar veriyor? Bir kişi kendine. Diyor ki aracı doğru kullan, kaza yaparsın. Adam dinlemiyor, hız sınırını aşıyor. Alkollü araç kullanıyor. Kullanma diye talimat var. Arabadan iniyor, kavga ediyor. Vay efendim sen beni geçtin, geçmeyecektin. Yani kendini bilen insan bu kavgayı eder mi? Yani olabilir, fark etmemiştir. Sinyal vermeyi unutmuştur. O öyledir, böyledir. Sana yol verememiştir, önündeki arabayı geçememiştir. Bu öfke ve bu kin ne? Haberlerde görüyoruz değil mi? Yazık değil mi? İnsanlar birbirlerini darbe ediyor. Şimdi tabii cezalar biraz bayağı arttı. Arabadan indin. Arkandaki araba, öndeki arabaya müdahale edersen 180 bin lira ceza kesiyorlar. Daha da ileri gidersen ehliyetini alıyorlar. Daha da ileri gidersen içeri atıyorlar. Neden? Çünkü kurallara uymuyorsun. Uymuyoruz. Uymadığımız zaman bu başımıza gelecektir. Allah-u Teala'nın da emirleri yine insanın mutlu olması için konmuş kurallar. Kendi mutluluğumuzu öteliyoruz veya kendimizi mutsuz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri bu bilinçle hareket edenlerden eylesin. Dünyevi işlerimizi yaparken işin hakkını verebilmeyi ve Allah'ın istediği şeyler öğlen vaktinde, öğlen namazı hemen ikindi vaktinde bir çay saati molasında huzuruna durmamızı istiyor. 10 dakika Rabbimiz ile hemhal olmamızı, namazdan sonra da yaptığımız işlerde hakkını verdiğimiz her işte de yine Allah'la beraber olduğumuzu bilmemizi istiyor. Hani dedik ya, Allah'ı ben görmüyorum ki. Allah beni görüyor. Bizi görüyor ya. Sen onu bildiğin zaman, hep Allah'ın bizi gördüğünü bildiğini bilerek hayatımızı doğru tanzim edersek, işte bu da o zaman ne oluyor? İşte ibadet oluyor. Elhamdülillahi ala kulli hal. Şükürler olsun Rabbimiz efendim. Evet, programımızı tamamlamış olduk. Allah izin verirse inşallah bugün Perşembe, Pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olmayı murad ediyoruz. Ama tabi Cenab-ı Hak müsaade ettiği oranda bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Mürsel Opti'ye çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz giderek indirimli ürünlerini alabilirler. Çekilişle de inşallah ne yapacağız? Güneş gözlüğü vereceğiz kıymetli dinleyicilerimize. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: belaları defeden, sensin kederleri gideren, sensin gamları silip süpüren, sensin hüzünleri alıp götüren, sensin düşmanları bertaraf eden, sensin yoksulluğu yok eden, sensin acizliği aciz eyleyen, şeytanın tuzağından emin eyle beni, nefsimin hevasından halas eyle beni, benliğimin gururundan uzak eyle beni.
1: Ya fert, ya fert,
0: ya sen bir ve yektasın. Başkası kıyaslanamaz sana. Sen vahid ve ehadsın. Ortak olamaz sana. Sen kimseye benzemezsin. Kimse benzeyemez sana. Sen ki fertsin. Bütün buluşmaları sen gerçek eylersin. Sevdalarının hepsini sende topla. Sen ki ehadsin, bir çiçeğin hatırına bir bahar yaratırsın. Sevdiklerimin hepsini sende topla. Sen ki vahidsin, cenneti bir çiçek kadar kolay yaratırsın. Ümitlerimin hepsini sende topla. Sen ki Samet'sin, ol dediğini hemen olduruverirsin. Olmazlarımın hepsini sende topla.
1: Ya Şefii, ya Şefii, ya
0: Şefii. Hakkımdaki hükmünü kabul ediyorum. Adaletine güveniyorum. Dilediğin şeyin hakkımda hayırlı olduğuna inanıyorum. Hikmetine sığınıyorum. Dilersen bana layık olduğumu değil, senin layık gördüğünü vereceğini biliyorum. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam duasına ben de katılıyorum. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam gölgesinde ağırla beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam dilinde andır beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam hatırına bağışla beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam yanında an beni. Binler salat ona, binler salat ona.
1: Ya kefil,
0: onlarsız edemeyeceğim, ne çok şeye muhtacım. Elimdekiler ise elimde durmaz. Kefil sensin, yanındadır her ihtiyacım.
1: Ya keşşaf,
0: sen yüklerimi hafifleten, meşakkatlerimi kolaylayansın. Sen nefsime çekemeyeceği yükleri asla yüklemezsin. Sen tohumları toprağın bağrından çıkarıp meyveye durduransın. Yüzümü cemalinle tanıştır.
1: Ya sabbar,
0: pişmanlık kapısını açık tutup her defasında cezaları ertelersin. Sabrınla isyana karşılık vermekte acele etmezsin. Sabredenler sabretmesini senden öğrenir.
1: Ya sabik, ya sabik, ya
0: sabik. Önce sensin. Başkaları sonraya kalır. Seninle olanlardan eyle beni. Gelip geçenler senin yanındadır. Sana kalanlardan eyle beni.
1: Ya saik,
0: yoluna çevir kalbimi. Sana yol eyle benliğimi.
1: Ya Selim,
0: varlığın özü sendendir. Senin selamınla dirliktedir kainat. Canların canı sendendir. Sana selam etmektedir hayat.
1: Ya Serir,
0: cennetine geciktirme beni.
1: Ya Fasıl,
0: faslı bahar senin eserindir. O gün tohumlar topraktan ayrılır. Özleri gün yüzüne çıkarılır. Yevmi fasl senin takdirindir. O gün güzel ile çirkin, hayır ile şer birbirinden uzaklaşır. Lütfeyle de hakkı batıldan ayıranlardan eyle beni. Hidayetini esirgeme, iyiler arasına al beni. Sen ki her müşkülü halledersin, zorluklarımı kolay eyle. Sen ki her şeye en güzel hali verirsin, her halimi güzel eyle.
1: Ya Gafir,
0: sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Bir tek senin bağışlaman şefkatlidir. Her gün ahımı rahmet denizine salarım. Bir tek senin rahmetin tesellidir. Her günahımı rahmet denizinde yıkarım. Sen bağışlamazsın, gidecek kapım yok.
1: Ya Kabil,
0: sözüm bana yetmiyor. Sen sözüm yokken de işittin beni. Avazım derdime yetişmiyor. Sen sesim çıkmazken de dinledin beni. Yakarışım senin işitmenden utanıyor. Sen söylemesem de anlarsın beni. Sözüm bitti. Sesim kesildi. Kabul eyle beni.
1: Ya Kadı,
0: ayağım dolanır, yolumu keser sebepler. Emrini bekler zerreler. Zorumu kolay eyle. Yüreğim darlanır, uçurumum olur ayrılıklar. Emrini bekler uzaklar. Uzaklarımı yakın eyle.
1: Ya Kafi,
0: önemsediklerim senin yanındadır. Vazgeçemediklerime sen yetersin. Aczime kudretinle yetişirsin. Fakrımı rahmetinle giderirsin. Sen bana kafisin.
1: Ya Kasim,
0: her şeyin sınırı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşten. Bana lütfundan hisse ver, koru kahrından. Bana affından hisse ver, koru gazabından.
1: Ya Kâşif,
0: belaları kaldıran, müşkülleri halleden.

0: başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti, Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
1: Ya Rafik,
0: yalnızım. Sensiz bırakma beni. Kayboldum. Yolda bırakma beni. Düştüm. Bırakma ellerimi.
1: Ya Şefik.
0: Sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
1: Ya Tahir,
0: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır. Beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir. Bebekler sana yakın olduğu için masum kalır. Yağmurlar senin rahmetine dokunarak ıslanır. Alnımı ak eyle, gönlümü pak eyle. Rahmetini dokundur tenime. Günahlardan temizle, gufranına daldır beni. Temizlenmişlerden eyle.
1: Ya Talib,
0: kervan geçti, kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem. Kimse, kimsem değil. Sensin benim istediğim. Kimse bana talip değil.
1: Ya Vafi,
0: rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa, bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa, ben de isyanımı gufranının gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
1: Ya Zakir,
0: ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret verdin. Zakir sensin. Senin anışın unutuştan değil.

anılmaya layık olan sensin. Seni zikretmekliğim hayrımadır. Seni anmak en büyük şereftir bana. Zikrini dilime leziz eyle. Seni zikrim elemsiz sürurdur bana. Zikrinin lezzetini daim eyle. Kalbim ancak seni anmakla tatmin olur. Zikrini kalbimin saadeti.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Gafil, bel bağlama dünya malına. Malın mülkün paran, pul olsun da gör. Boşuna sevinme iyi halına. Hallerin bir garip hal olsun da gör. Niceleri kondu göçtü bu handan. Geçersin canandan, hem de candan. Kimse kaçamadı o malum sondan. Davetin meçhule gel olsun da gör. Elbet bir hikayen olacak hazin. Zebaniye döner bu cevval yüzün. Tutmazsa ellerin, görmezse gözün. Şakıyan dillerin lal olsun da gör. Kim bilir sonunda kim ne olacak? Kimler ağlayacak, kimler gülecek? Bulunmaz ağzına bir su çalacak. Hele oğlun kızın el olsun da gör. Boşa çıkar marifetler, hünerler. Görenler ki görmediğe dönerler. Hiç yenilmem sananı da yenerler. Hasmın haramzade kul olsun da gör. Kurt oğluyum, savamadım gadamı. Torun beni bilmez, bense dedemi. Şu yalan dünyanın beni Adem'i, hele ahir ömrün yel olsun.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Ben ağlarım, yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü, fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El Mukit Celle Celalu Celle Celalu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El Mukitsin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

0: İstemez misin? Sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı. İstemez misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı. İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Müzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
2: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üseydi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve eşimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

El Musavvir Celle Celalü. Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım, kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

Er-Rakib Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

Es-Semi'u Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224

0: Ve temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, İsmin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe, ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi.

Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

El-Vehhab Celle Celalu, Celle Celalu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Ben Allah. Allah, Allah. El-Hakem ya Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah,
0: en ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muqit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: El-Vasi Celle Celalu Celle Celalu. Lütfu bol olan. Sen El-Vasi'sin. İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın. Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın. Varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.

0: gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Eş-Şehid Celle Celalü. Celle Celalü. Her zaman her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olan sen. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Evet değerli dinleyiciler, biraz sonra saat 15.10'da ikindi ezan okunacağı için ben ezandan sonra inşallah programa gireceğim. Ezandan önce size güzel bir eser göndereyim. Şu anda bizleri dinleyen kimler, nerede dinliyorlarsa, arabalarında, iş yerlerinde ve nerede dinliyorlarsa tüm dinleyicilerimize gelsin bu güzel eser. Evet, bu güzel eseri size gönderelim inşallah.

0: İlahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi davati ta'amme ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedin il vesilete vel fazilete ve derecetil rafiyetel aliyye. İlahi ve ba'aslu makamen mahmuden illezi vaattehu amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

0: Evet değerli dinleyiciler, Saadet İdare'in devam ediyor. Dünkü sohbetimizde 24. lema Risale-i Nur'da, Risale-i Nur külliyatındaki 24. lema, yani kadının örtülmesini, tesettürü, kadının yani bütün kadınların örtülmelerini fıtri ve hikmetli bir esas olarak açıklıyor. Bozulmuş medeniyet anlayışının, şu anda bozulmuş gerçekten öyle bir medeniyet var ki tamamen bozulmuş, Allah korusun. Yani burada açıklamak, konuşmak ve anlatmak istemiyorum. Batıl şeyleri, kötü şeyleri tasvir safi zihinleri değiştirirmiş. Onun için safi zihinleri değiştirmemek için böyle açık saçıklıktan bahsetmek istemiyorum. Bugün kadının örtülmesini, yani tesettürü fıtri ve hikmetli bir esas olarak açıklayan bozulmuş medeniyet anlayışının şu andaki bu tesettür kadınların üzerine, kadınlar bozulmuş bir medeniyet anlayışını, yani o şekilde yaşıyor, Allah korusun. Yani bozulmuş bir medeniyetin çürümüş, kokmuş, tefasuh etmiş meseleleriyle uğraşıyorlar. Herkes için demiyorum tabii ki. Ama kadına yönelik eleştirilerine cevap veren nedir? İşte 24. lemadaki tesettür risalesidir değerli dinleyiciler. Şimdi fıtrat ve himaye. Bu bir temel şey var 24. lemada. Birinci hikmet, ikinci hikmet, üçüncü ve dördüncü hikmetler var. Bu birinci hikmet, kadının zayıf. Gerçekten kadınlar zayıf ve naziktir. Yani erkeklere nispeten kaslı, güçlü, kuvvetli değiller ama çok naziktirler, kibardırlar. Nezihane, nazikane ve kavleyindirler. Ve yani kadınlara nezih, temiz olmak, nazik olmak, kibar olmak, ondan sonra güzel sözle, ama karşıdaki insanlara, namahremlerine karşı konuşurken böyle güler yüzle, tatlı dille değil de daha değişik, yani kibar konuşmayacak, hatta sesini bile değiştirecek ki karşıdaki insanlar, yani nikahı düşecek olan insanlar ondan bir şeyler ummasın. Yani sert, dışarıya karşı kadınlar sert olması gerekir. Yani eşine karşı, çocuklarına karşı, kendi birinci kuşağa karşı değil de kendini koruma açısından. Çünkü neticede kadınlar zayıftır, naziktir. İşte kadının zayıf ve nazik yapısı itibariyle bir erkeğin neyine muhtaçtır? Değerli dinleyiciler, korumasına muhtaçtır. Bütün kadınlar, yani bazı kadınlar der ya ben erkek gibiyim, benim erkeklerine ihtiyacım var gibi. Onlar istisna, istisnalar kaideyi bozmaz ama bir kadın gerçekten bir erkeğin korumasına, himayesine muhtaçtır. Öyleyse onun korumasına ve himayesine muhtaç ise kapanmak, tesettürün onu zararlı bakışlardan koruyor. Tesettüre büründüğü zaman bir kadın, bir kız kardeşimiz, bir annemiz, ablamız, kardeşlerimiz, yani bunlar gerçekten tesettürlü oldukları zaman rahat ediyorlar. Neden? Zararlı bakışlardan kendilerini koruyorlar. Bu bakışmadaki tacizlerden kendini koruyorlar. Ya bir nevi tesettür nedir? Doğal bir kalkan. Ya doğal bir kalkan. Yani gerçekten mesela diyelim ki 10 kadın, bir kadın düşün. 10 tane erkek var. Birinin bakması, o da eşinindir veyahut da evladınındır veyahut da oğlunundur, dayısı, amcası neyse, onların bakmasından rahatsız olmaz ama diyelim ki 9'undan rahatsız olur. Yani onların bakışlarından rahatsız olur. Tesettürün işte onu zararlı bakışlardan koruyor bu tesettür, kapalılık. Ama kapalı tesettür nedir? Vücut hatları belli olmayacak değerli dinleyiciler. Tesettür bu. Yani belli bir şekil olarak söylemek istemiyorum. Yani nasıl giyinirseniz giyin, dikkat çekmeyecek. Yani elbiseler dikkat çekmeyecek. Ha şuna bakın, karşıdan böyle ne bileyim çiçekler, çiçekvari, onlar rengarenk giyimler, bunlar da dikkat çeker ama mümkün mertebe dikkat çekmeyecek. Bir, vücut hatları belli olmayacak. İki, bol olacak. Üç, yani o kendine o şekilde güzel bir şekilde elbise yakıştırması gerekiyor. İşte tesettür zararlı bakışlardan koruyor değerli dinleyiciler. Bakış tacizlerinden koruyor. Doğal bir kalkan. Öyle düşünelim. Mesela şeyde ayet-i kerime var. Ayet-i kerime de değerli dinleyiciler, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, kulli ezvacike, kendi hanımına, ve nebatike, ve kızlarına, ve nisail müminine, ve müminlerin hanımlarına söyle. Hanımlarına söyle, neyi söyle? Evlerinden çıkarken, dışarı çıkarken, evlerinde tabii nasıl tesettüre, eğer evladı varsa, ondan sonra damadı varsa, daha değişik şekilde ve mümkün mertebe erkekler varsa, kendi yine vücut hatlarını mümkün mertebe göstermemek şartıyla, belli etmemek şartıyla yine onlara karşı tedbirli olacak. Ama dışarı çıkarken dış örtülerini üzerine alsınlar. Ahzab suresi 33. ve 59. ayet-i kerime. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve nebatike ve nisail müminine yutnine aleyhinne min celabibihinne. Burada bu ayet-i kerime, değerli dinleyiciler, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Hacı, Hoca bunu emretmiyor. Bak, bu ayet-i kerime nedir? Allah'ın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam indirmiş olduğu ayettir. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hangi sureydi? Hemen Ahzab suresi 33 ve 59'a bakın. Bu nedir? Bu ayeti tesettürü emrediyor. Tesettür, kapanmayı emrediyor. Kime? Elbette ki hanımefendi kardeşlerime. Erkekler de örtünecek. Erkekler de mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek. Onların mesela örtünmeler diz kapak altına kadar, göbekten aşağı olmayacak. Diz kapaklarının altında olacak. Yani mümkün mü? Yani her tesettür sadece kadınlar için değildir. Eski erkekler için de geçerlidir. İşte şimdi şöyle bir soru var değerli dinleyiciler. Diyorlar ki medeniyet bozulmuş, kokuşmuş şu andaki Avrupa medeniyeti. Kokuşmuş bir medeniyet. Kur'an'ın hükmüne karşı geliyor. Muhalife gidiyor. Onunla gayeleri zaten nedir? Muhalif gitmektir. Kur'an-ı Kerim'in hükmünü tesettür fıtri görmüyor, bir esarettir. Yani bir esirliktir. Sanki o çarşafın altında, o kapalılık elbisenin altında sanki bir esarettir diyorlar. Bunu diyen kim? Kur'an-ı Kerim'in haricinde olan kokuşmuş medeniyet ve o medeniyetin yolunda gidenler. Neymiş? Bir esarettir diyorlarmış. Esaret miymiş, değil miymiş? Bakalım, bir görelim inşallah. Hem o şekilde şimdi hemen cevap vermeye gayret edelim. İşte Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Kerim bu hükmü tam fıtri olduğuna, yani kapanmanın fıtri olduğuna, yaratılış itibariyle kadınların tesettüre, kapanmaya ihtiyacı var. Yaratılış itibariyle. Hatta şöyle çırılçıplaklığın olduğu bir yerde yine bir şeyler sürerler. Yani illaki kapanmak isterler. Ama fıtratları, yaratışları kadınlara sormak lazım. Gerçekten kadınlar, bütün hanımefendi kardeşlerimizin yaratılış itibariyle kapanmaya bir meyli var. Çünkü Cenab-ı Hak onlar fıtri olarak Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü tam fıtridir. Yaratılış itibariyle tesettürü emrediyor. Mesela tesettür fıtratları iktiza ediyor. Kadınlar için yaratılış itibariyle kapalılık nedir? Allah'ın emridir ve fıtratları da onu gerektiriyor. Çünkü nedir? Kadınlar yaratılış itibariyle erkeklere nispeten zayıf yaratılmış, nazik yaratılmış. Kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını, değil mi? Hem kendisini seviyor hem de evlatlarını seviyor. Yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaçtır. Şimdi hem kendisini koruyacak, himaye edecek bir erkek, hem de yavrularını, evlatlarını koruyacak, ondan sonra yardımına ihtiyaç olduğu bir erkek. Kendini o erkeğe ne yapacak? Hanımefendi kardeşlerim, yani eşine karşı, eşine kendini sevdirecek. Eşine nasıl kendini sevdirir? İşte kapanmakla, güzelliğini sadece eşine göstermekle. Dışarı çıktığında üzerine bol bir tesettür alıyor. Dışarıdaki güzelliğini veyahut da endamını dışarıya yapmıyor. Arz-ı endam yapmıyor, sadece kocasına karşı. Çünkü onu seviyor. Kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek için ne yapacak? O hanımefendi kardeşlerimiz ne yapar? Yani tesettürü, kapanmak, kendini kapanmakla öyle iktizayı, öyle ister. Niye? Nefret ettirmek istemiyor. Yani ona karşı bir fıtri bir meyli var. O şekilde demek ki değerli dinleyiciler, tesettür Ahmet'in, Mehmet'in, hacının, hocanın, şunun, bunun emri değil. Emir Allah'ın emridir. Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış. Ya bu şey, bunu anlamak lazım. Bunu anlarsak, o öyle dedi, bu bunu dedi, şu şunu dedi değil. Allah ne dedi? Mühim olan o. Rabbimin hükmü, Rabbimin emri nedir? O. Hem kadınlar, değerli dinleyiciler, mesela az önce bahsettim. Mesela şu 10 tane kadın düşünün. 6-7'si ihtiyardır veyahut da çirkindir. Şimdi 10 kadının 6 tane, 7 tane kadın düşünün, ihtiyardır, çirkindir ki bunlar ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ne yaparlar? Kapanmak isterler. Çünkü ihtiyar ya, ihtiyardır, yüzü buruşmuştur, eli buruşmuştur falandır filandır. Yani biraz cildinde bir tahribatlar olmuştur. Diyelim ki 10 kadından 7-8 tanesi ya ihtiyardır ya da çirkindir. Bir de çirkinliğini de göstermek istemez. İstemezler. İşte ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Yani doğru olan da bu. Veyahut da kadınlar kıskançtır. Kıskanç. Doğru mu bilmiyorum. Gerçekten kadınlar kıskançtır. Kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek ister. Mesela kendinden güzel olanlar var. İşte kendilerinden nispeten onlara karşı çirkin düşmemek. Veyahut da kıskançtır ya, tecavüzden ve ittihamdan korkar. Suçlanmaktan korkar, iftiradan korkar, tecavüzden korkar. Ve taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle suçlanmamak için ne yapacak? İşte fıtraten tesettür isterler. Tesettür, tesettür istemekteki gaye neymiş bu? Ya kıskançtır, kendinden daha güzeller nispeten çirkin düşmemek için kapanır. Gerçekten öyle. Şimdi kapanır, acaba mı insanlar merak eder. Kapalı ama diğer açık. Açık saçıklar insanlar normalde şöyle düşünün. Rabbim kıymetli olan şeyler kapalı olur. Mesela elmas, kaşıkçı elması Topkapı Sarayı'nda çok kıymetlidir. Ve çok da böyle muhafazalıdır. Herkes ona yaklaşamaz. Niye? Kıymetli olduğundan. Ama bir kömür düşünün, ayaklar altındadır. Kömür ruhlu insanlar Allah'ın emrini yerine getirmeyenlerdir. Kömür ruhlu hanımlar, kömür ruhlu hanımlar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenlerdir. Herkesin gözü onların üzerinde, herkesin ayakları altında, herkesin dillerinde. Bunların ruhları elmas değil de kömür gibidir. Peki bir sizlere sorsak, kömür mü olmak istersiniz, elmas mı olmak istersiniz, elmas gibi kıymetli mi olmak istersiniz? Kocanız nazarında, eşinizin nazarında elmas gibi olmak istiyor iseniz, öyleyse ne yapacaksınız? Tecavüzden, her türlü kıskançlıktan, ondan sonra ittihamdan, iftiradan, taarruza maruz kalmamaktan, kocanızın nazarında ihanetle suçlanmamak için sizin fıtratınız, yaratılışınız ne istermiş? Değerli dinleyiciler, kapalılığı ister, tesettür ister. Bilmem anlaşılıyor mu? İnşallah anlaşılıyordur. Ben hatta dikkat edin. Dikkat ediyorsunuzdur. Ediyoruzdur. Sizler de ediyorsunuzdur. En ziyade kendini saklayan kimlerdir? İhtiyarlardır. En ziyade kendini saklayan kimlerdir? Çirkinler, kendini çirkin esasında güzel çirkin insanlar nazar, ama Allah nazarında güzel çirkin yok. Hepsi güzel. Cenab-ı Hak hepsini güzel yaratmış. Ama İnsanların bir ölçüsü var, şu güzeldir, şu çirkindir. İşte o çirkindir, insanların çirkin dediği hanımefendi kardeşlerimiz veyahut da ihtiyarlar kendini saklarlar. İşte şöyle düşünelim o zaman. Mesela şöyle kabul edin değerli dinleyiciler. İnsan sevmediği insanların nazarlarına sıkılır, doğru mu? Hatta şöyle sevmiyorsunuz. İşte ondan sonra konuşmak istemiyorsunuz. Kim olursa olsun onların bakışları sizi sıkar. Yani size eziyet verir. İnsanlara gözüyle taciz ediyor derler ya. Gözüyle yiyorsun derler ya. Yani o gibi insanların bakışından müteessir olurlar. Sıkılırlar. Doğru değil mi? Doğru. Hatta bir diyelim ki üzerine bir kişi normal baksa ne bakıyorsun? Bakma, neden bakıyorsun denilir ve onu suçlu yani şey yapar. Tar eder. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın düşünün. Allah'ın emirlerine göre örtünmüyor. Nefsine göre, şeytanlara göre, şeytanlaşmış insanların nazarına göre, şeytanlaşmış insanların bakışına göre açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bir hanımefendi kardeşimiz, bakmasına hoşlandığı erkeklerden diyelim ki 10 tane erkek var. Bakmasından hoşlandığı 2-3 varsa eşidir, dayısıdır, amcasıdır, evlatlarıdır. 7-8'inden kaçar. Yani 7-8'inden uzak durmak ister değerli dinleyiciler, uzak durmak ister.
1: Haydi gel desem.
0: Anlatabiliyor muyum bilmiyorum, tekrar edeyim burayı. Mesela sevmediği ve ondan uzaklaşmak istediği, onun bakışından rahatsız olduğu insanların nazarından hanımefendi kardeşlerimiz sıkılır, müteessir olur, bakmaz eder, hatta baktığı zaman azarlar, ne bakıyorsun der, öküzün, affedersin, öküzün trene baktığı gibi. Mesela elbette açık saçıklık kıyafetine giren bir hanımefendi kardeşimiz, bakmasına, eşinden bakmasına rahatsız olmaz, o evlatlarından rahatsız olmaz, dayısından, amcasından, ondan sonra yeğenlerinden rahatsız olmaz, ama diğer kendine yani mahrem olan, kendisine nikah düşen erkeklerden sıkılır. Sıkılır, bakma der, bakmasını istemez. Öyleyse bakma demektense durmadan herkese bakma diyemez ki. Sen sokağa çıktın. Bakma, bakma, bakma, bakma mı diyeceksin? Bana bakma, bana. O zaman bütün senin şeyin, vaktin, saatin, dakikan, saniyen bana bakma, bana bakma, bana bakma olarak geçer. Hiçbir iş yapamazsınız. Alışveriş yapamazsınız. Ondan sonra alışveriş için veyahut da bir ihtiyaç için dışarı çıkmışsınızdır. İhtiyacınızı yapmadan bakma, bakma, bakma, kafaya düşütürsünüz. Öyleyse tek bir şey kalıyor. Durmadan bakma bakma demektense o güzel kadın ne yapacak? Ne yapacak? Sizce ne yapacak? Kapanacak. Yani o güzelliğini saklayacak. Güzelliğini eşine gösterecek. Güzelliğini eşine takdim edecek. Dışarıdaki erkeklerle onun ne işi var? Neden vücut hatlarını böyle belli edecek? Vücut hatları belli olmayacak değerli dinleyiciler. Vücut hatları belli olan bir kadın yani kapalı ne kadar ben işte kapalıyım demeyecek. Kapalı ama açık. Niye? Vücut hatları belli. Ama kapalı, kendine göre kapalı. Dışarıdaki kötü nazarlı insanlara göre kapalı değil. Onun vücut hatlarını böyle gözüyle süzer, neticuna bakar, rahatsız olur. İşte rahatsız olmamak istiyorsa bir hanımefendi kardeşimiz vücut hatlarını belli etmeyecek. Vücut hatlarını belli etmemek için de bol giyinecek. Ve güzelliğini ne yapacak? Eşine saklayacak. İşte o zaman elmas gibi olacak. Ama sen gidersin, güzelliğini herkese gösterirsin. Akşam gelir, solmuş bir çiçek gibi olursunuz. Solmuş bir çiçek. Kokuşmuş bir çiçek. Yani o kadın solar, güzelliği gider. Neden? Herkes ona bakmış. Gözleri onu bütün

benim eşim bütün güzelliğini, ahlakını, adabını, edebini, her şeyini bana karşı hasreder. Öyle dedirtmeniz lazım. Öyle dedirtmek gerekir hanımefendi kardeşlerimiz. Hatta şöyle kabul edin. Pis nazarlardan sıkılıyor ise, kadınlar sıkılıyor, az önce söyledik. Tecrübe edilmiş. Herkes şu anda, kadınlar birbirine sorsun. Yani yakında bir varsa, şöyle toplu haldeyseniz sorun bakayım, böyle bakan pis nazarlı insanlardan memnun kalır mısınız? Elbette ki kalmazsınız. İşte tekrar ediyorum, tefahuş ve tefessü etmeyen bir güzel kadın, fuhşa düşmemiş, ondan sonra bozulmamış, tefessü kokuşmamış güzel bir kadın, nazik ve tesettürlü olduğundan, o kadınlar hanımefendi kardeşlerimiz Allah'ın emrine uyduklarından dolayı maddeten tesiri tecrübe edilen işte o hanımefendi kardeş, ya şeyde, buraya gittiğimizde 80 yaşında bir hacı teyzemiz vardı. 80. 10 Aralık ayında, o 18 Aralık tahminim, 18 Aralık bir hacı teyzemiz. İnanır mısınız? Yani peçesi var, çarşafı var. Hiç o zamana kadar, o 80 yaşına kadar hiçbir güzelliğini dışarıdaki insanlara karşı göstermemiş. Bir ablamız diyor ki, ben şunun yüzüne bir bakayım dedim diyor. Bakayım. Kimseye de göstermiyor. İnanır mısın? Nur gibi diyor. Nur. Bak neden? Güzelliğini hep saklamış. Pis nazarlı insanlar ona bakmamış. Bir insana bu sefer bakıyorsunuz böyle açık saçık, yani hatta kendini tam manasıyla kapalıyım deyip de kendini koruyamayan hanımefendi kardeşlerimiz bile bu pis nazarlardan sıkılır. Sıkılıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Allah'ın emrini yerine getireceksiniz. Allah'ın emri nedir? O pis nazarlardan kendinizi koruyunuz. Kendinizi koruyunuz. O pis nazar zaten, şeytan ve nefis diyor ki bak. Şeytan diyor ki işte bak. İşte karşında sizi ne yapıyor? Yönlendiriyor. Gözler bu sefer o pis nazarlar o kadına karşı bir şey, Allah korusun, şey, radar gibi etkisi yapıyor. O güzellikler gidiyor, kokuşuyor. Pis nazarlardan korunmak istiyorsanız öyleyse kapanacaksınız. Yani Allah'ın emri nasılsa öyle hareket edeceksiniz. Bol, yani bol giyineceksiniz. Vücut hatlarınız belli olmayacak. İlla yani burada şu olacak, bu olacak, çarşı. Ama en güzel şey, İslam alimlerinin, ülemanın ittifak ettiği en güzel kapanma yöntemi çarşaftır diyor. Çarşaf, hatta Üstad Bediüzzaman Hazretleri de çarşaftır diyor. Ama illa çarşaf olmayacaksa bol olacak. Bol, böyle bol vücut hatları belli olmayacak. Hatta işitmişsinizdir, işitiyoruz değerli dinleyiciler, açık saçıklık yeri nere? Avrupa. Avrupa'da çok kadınlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bak açık saçık oldukları halde, yani kapalı olmadıkları halde, şimdi o insanlar dönüp bakıyorlar ya, oradaki insanlar, o erkekler, o açık saçık bayanlara, Avrupa'daki Avrupa sokaklarında gezen bayanlara baktıklarında o dikkat-i nazardan sıkılmışlar. Sıkılırlarmış. Yani hatta giderlermiş, polislere şikayet ederlermiş. Ne diye biliyor musunuz? Polislere şikayet ederlermiş. Şu alçaklar var ya, bu alçaklar var ya, bak bir de hakaret ederek, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp bizi perişan ediyorlar. Göz hapsine alıyorlar. Taciz ediyorlar. Polislere şikayet ederlermiş. Avrupa'da. Yani Avrupa'da çok kadınlar işte bu dikkat-i nazardan sıkılırlar. Durmadan bakanlar, ya niye bakıyorsun? Neden bakıyorsun? Niçin bakıyorsun? Demektense, ya bakma demektense tek bir şey kalıyor. Kapan, hiçbir kimseye de ne yapma, bir şey söyleme. İşte Avrupa'daki açık saçık bayanlar, Rabbim onları da yaratmış. İnşallah Cenab-ı Hak onları da hidayete erdirir. Onlara da Cenab-ı Hak ihsan eder. İman, Kur'an ihsan eder. Ahlaklı, adaplı, edepli, terbiyeli olmalarını Cenab-ı Hak onları da nasip eder. Ama işte derlermiş ki onlar,

Avrupa'daki o açık saçık kadınlar, bunların dikkati, nazarları, yani dikkatli bir şekilde baktıklarında rahatsız oluyorlar. Ne derler? İşte az önce bahsettiğim gibi, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şikayet ediyorlarmış. Burada ne anlaşılıyor değerli dinleyiciler? Burada ne mi anlaşıyor? Ne mi anlıyoruz? Demek ki medeniyetin, şu kokuşmuş medeniyetin, Avrupa medeniyeti hep oradan geldi zaten. Ya biz Avrupa'nın ilmini almamışız. Avrupa'nın ondan sonra teknolojisi, sanayisini almamış, yavaş yavaş alıyoruz. Peygamberimiz ne buyuruyor? İlim Çin'de dahi olsa öğreniniz, alınız. Ama biz gitmişiz Avrupa'nın kokmuş medeniyetinin açık saçıklığını, şu her türlü melanetini, her türlü rezaletini almışız. Yani o açık saçıklığı memleketimize getirmişiz, moda olarak sunmuşuz, takdim etmişiz. Demek ki değerli dinleyiciler, tesettürsüzlük, bak tesettürsüzlük nedir? Fıtrata aykırıdır. Fıtratlarınıza aykırıdır. Sorun bunu, kendi kendinize bir sorun. Gerçekten Kur'an ne diyor? Kur'an'ın dediği doğru mu, değil mi? Kur'an diyor ki yaratılışınız itibariyle siz kapanacaksınız. Pis nazarlardan kendinizi koruyacaksınız. Kendinize sorun. Avrupa'daki kadınlar bunu derse, demek ki medeniyetin ref-i tesettürü kaldırması Kur'an'a da terstir, fıtratımıza da terstir. Biz hemen şunu anlıyoruz, Kur'an'ın tesettür emri fıtridir, yaratılış itibariledir. Kapanın diyor, dikkat edin, kendinizi pis nazarlardan koruyun. Siz nedir, şefkat kahramanısınız. Siz kıymetler bir ebedi hayat arkadaşınızı üzmeyin, eşlerinizi üzmeyin. Çünkü sizin eşleriniz sizin ebedi hayat arkadaşınızdır, sade dünyaya ait değildir. Eğer bu dünyada kendiniz güzel bir şekilde İslamiyet'i yaşar ve yaşatırsanız, sizin o üzmek istemediğiniz hayat arkadaşınız var ya, eşiniz, o sizin işte ebedi hayat arkadaşınızdır. Onu üzmeyin. Üzdüğünüz nasıl, ne zaman üzülür? Gerçekten her erkek üzülür. Ama bazı erkekler neuzubillah, yani ne işte sen şuna benziyorsun, sen şöylesin, böylesin falan filan diyerek ne yapıyorlar? Eşini de, hatta yanlış anlamayın değerli dinleyiciler, eşini ve karısını ve eşini, kızlarını kıskanmayan diyor, etdeyyüsü la yedhulul cennet diyor, cennete giremez. Giremez. Demek ki insan, yani erkekler eşini ve kızlarını ve mesul olduğu bütün hanımefendi kardeşlerimizin korumakla mükelleftir. Mükelleftir. Tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten, sefaletten kurtarıyor Kur'an. Yani ayak altına düşmekten kurtarıyor, kokuşmuştan kurtarıyor, sefaletten kurtarıyor Kur'an. Kur'an değer veriyor hanımefendi kardeşlerimize. Esaret değil. Bilakis. Ya nasıl ki elmas, kaşıkçı elmas nasıl ki kıymetliyse, Rabbim de diyor ki o hanım benim yarattığım diyor ve benim emrime uyan kullarım, kadın kullarım benim için çok kıymetlidir. Yeter ki tesettür emrine riayet etsinler, onlar elmas gibidir. Eğer tesettür emrine riayet etmezlerse elmaslıktan çıkarlar, kömür gibi olurlar. Kömürün vazifesi nedir? Yanar. Siz kalkıp da elması ateşe atabilir misiniz? Kıyamazsınız. Kıymetli çünkü. Cenab-ı Hak da işte böyle gerçek manada tesettüre bürünen, Allah'ın emrini yerine getiren hanımefendi kardeşlerimizi elmas gibi gördüğünden cehennem ateşinde yakmayacak onları. Yakmayacak. Kömür ruhlu kadınları, kömür ruhlu, yani taife nisa dediğimiz, Allah'ın emrini yapmayan, nefis ve şeytanın emrine göre hareket edenleri elmaslıktan çıkınca ne oluyor? Kömür oluyor. Kömürün vazifesi ne? Yanmak. Allah onları yakmak istemiyor. Biz kendi kendimizi ateşe atıyoruz. Hanımefendi kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak sizi yapmakla feyiz almıyor. Ama benim emrimi tutmazsanız kömür olursunuz, kömürleşirsiniz. Kömürün de vazifesi yanmaktır.
kömür olmayın diyor Cenab-ı Hak, elmas gibi olun diyor. İşte örtünmek, tesettür, kapanmak, hanımefendi kardeşlerimizi, kız kardeşlerimizi zilletten, alçaklıktan gör. Ya kim ister, hangi anne baba ister, düşünün, ayak ayak altını, ayak ayak üstüne atacak bir araba reklamı yapacak veyahut da bir bisiklet reklamı yapacak veyahut da çırılçıplak bir şekilde piyasadaki hangi anne baba ister? İşte şey nedir? Veyahut da hangi erkek ister? Demek ki tesettür, kapalılık insan, hanımefendi kardeşlerimizi sukuttan, düşüşten kurtarıyor. Yani cehenneme düşmekten alıyor, yukarı çekiyor. Hayır, sen gidemezsin. Sen cehenneme atılamazsın. Sen elmas gibisin. Sen kıymetlisin. Yani kapanan, tesettüre riayet eden hanımefendi kardeşlerimiz için Cenab-ı Hak diyor ki hayır, ben sizi yakmam. Ben size kıyamam. Çünkü siz elmas ruhlusunuz. Ama benim emrimi tutmazsanız, siz elmaslıktan çıkmışsınız, ben de hiçbir şey yapamam. Ve benim emrimi tutmadığınız için ne yapacaksınız? Vazifeniz olan kömürün vazifesi yanmaksa sizin de vazifeniz yanmaktır. Yanacaksınız. İşte kapalılık, tesettür ne yapıyor? Hanımefendi kardeşlerimizi sukuttan, düşüşten, cehenneme atılmaktan, alçaklıktan, manevi esaretten kurtarıyor. Sefaletten kurtarıyor. Perişanlıktan kurtarıyor. Demek ki değerli dinleyiciler, tesettür bu kadar kıymetli, bu kadar ehemmiyetli. Bir de şöyle düşünün, kadınlar nedir? Ecnebi erkeklere karşı, yabancı erkeklere karşı fıtraten korkaklığı var. Belli bir saatten sonra, belli bir zamandan sonra dışarı çıkmak istemezler, korkaklar. Fıtraten tesettür, bak, korkaklıkları bile, insanlardan korkmaları, iftiradan, şundan bundan çekinmek için Cenab-ı Hak onları, yani tesettür emrediyor. Fıtratları tesettürü istiyor. Onun için mesela şöyle kabul edin. Sekim, diyelim ki Allah korusun, tacize uğradı. Ondan sonra dışarıda taciz edildi. O ne olur? Bu sefer taciz edildikten sonra o hanımefendi kardeşimiz, yani fıtratı, yani dikkat et, kork diyor ya, o da korkmadı, çıktı, tacize uğradı. Bu sefer 8-9 ay ağır bir çocuk yükünü zahmetle çeker. Zahmet çeker. 8-9 ay o çocuğu karnında taşır. Nasıl karnında taşır? Tecavüze uğramış. Ondan sonra merhametinden, şundan dolayı da eğer bazı yollara başvurmadıysa, zahmet çektiği gibi onun da bir koruyucusu, babası da yok, şunu da yok, bunu da yok. Terbiyesiyle 8-9 sene, hatta daha da fazla, o 8-9 dakika gayrimeşru, yani tesettürsüzlüğün neticesinde o belanı çekmek ihtimali var. Böyle işte bundan dolayı korkuyor hanımefendi kardeşimiz. Böyle bir şeyler başıma gelirse ne olur gibi. Ve kesretle vakidir. Kesretle bu vuku bulmuştur. Şimdi ben burada tek tek anlatayım mı? Herkes el arifi tekvihil işare. Ariflere bir işaret kafidir. Siz, benim, bizim dinleyicilerimizin hepsi ariftir. Hepsi Allah'ın izniyle bir işaretle çok şey anlar. Benim anlatmak istediğimi çok vaki olduğunda cidden şiddetle, namahremlerden fıtratan korkar Müslüman bir kadın, Müslüman bir annemiz, Müslüman bir ablamız, kızımız, kardeşlerimiz, işte onun fıtratı ve cibilliyeti korunmak ister, sakınmak ister. Sakınmasa ne olur? İşte 8-9 ay bir çocuk daha bitmez. Eğer ondan sonra onun yetiştirmesi var, şunu var, bunu var, herkes tarafından hakaret var, şöyle, yani o kadar korkunç bir durum ki değerli dinleyiciler, işte bu korkunç duruma düşmemek için diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'inde örtünün, açık saçıklığa meyletmeyin. Tamam, size isabet etmemiş olabilir, nice isabet etmiş, ne ve kesretle vaki olan meseleler var ki, işte şiddet, cidden gerçekten şiddetle namahremlerden bir hanımefendi kardeşimiz, iman ehli olan bir kardeşimiz korkar, cibilliyeti sakınır, fıtratı der ki örtün, yani güzelliğini kimseye gösterme,
İşte tesettür nedir değerli dinleyiciler? Namahremin iştahasını açmaz. İştahasını açmamak. Yani derler ya, nefsini kabartmamak. Şehevi duygularını ön plana çıkarmamak. Ve tecavüze meydan vermemek. Bak, her türlü kapalın o kadar hikmetleri, o kadar faydaları var ki, o kadar faydaları var ki, namahremin iştahasını kapatıyor, tecavüze meydan vermiyor. İşte yaratılış itibarıyla zayıf olduğundan kuvvetli ihtar eder. Yani onun kendine güç kuvvet gelir, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. O tesettürde öyle bir güç kuvvet var ki, Cenab-ı Hak o gözleri kapatır, iştahları yok eder. Nefsi, ondan sonra şehevi duygularını yok eder. Yani onun nevidir? Bir siper, siper. Yani tesettürü, bir kadının tesettürü kapanması onun bir siperidir. Onun bir kalkanıdır. Kalkan, korumasıdır. Diyelim bir savaş esnasındasınız, siperiniz yok, kalkanınız yok, silahınız yok, ne yaparsınız? Her türlü hedefe maruzsunuzdur. Her türlü silaha atılan silahlar sizi, kılıçlar, darbeler, her türlü size, yani orada mahvi perişan olursunuz. Ama bir siperiniz olursa, bir kalaniz olursa, kala olursa, bir tarafı siper, yani sığınırsanız, kalayı da elinize alırsınız, kılıç da elinizde var, kendinizi korursunuz. İşte kadınların tesettürü, kadınların örtünmesi kendi siperleridir, kalasıdır. Aynı zamanda eğer dedim ya, en güzel kala da çarşaftır. Çarşaf olduğunu büyük zatlar ispat etmişler. Mesela Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebeleri çarşaf giyerler. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri ondan sonra çarşaf giyerler. Niye? Bunlar çarşaf demişler. Ama illa da çarşaf olmuyorsa kapalı olacak. Dikkat çekmeyecek. Ondan sonra bol olacak. Yani vücut hatlarınız belli olmayacak. O da nedir? Bir nevi tesettürdür. Yani kısacası bu gibi deminden beri anlattığım her türlü tehlikelerden kendimizi korumak istiyorsanız bir sipere ihtiyacınız var. Bir kalaya ihtiyacınız var. Yani o da nedir? Siperiniz, hanımefendi kardeşlerimizin siperi ve kalası nedir? Tesettürüdür. Tesettürüdür. Evet. Burada bugünlük bu kadar yeter mi diyelim? Bugünlük bu kadar yeter diyelim. Az önce çaldığım eseri, bir programa başlamadan önce göndermiş olduğum eseri tekrar istiyorlar. Ben de onu size tekrar göndereyim. Madem sevdiniz, sendedir Mevlam diyelim. Bu güzel eserle bugünlük bu kadar diyelim. Rabbim gerçek manada hanımefendi kardeşlerimizi tesettürün ruhunu ve gerçekten hikmetini anlayan kullarından eylesin. Yoksa ya işte şu şöyle dedi, bu böyle dedi, ben kocamdan dolayı örtünüyorum, ben işte kocam olmasa açılırım falan filan, işte benim gittiğim aile muhafazakar. Hayır, hayır, onlar hepsi nefsin aldatmasıdır. Esas nedir? Allah'ın emridir. Allah emrettiği için ben yaparım diyeceksiniz ve tesettüre bürüneceksiniz. O zaman kendinizi her türlü helaketten ve felaketten ve sefaletten kurtaracaksınız diyorum. Sendedir Mevla diyelim. Hayırlı akşamlar efendim.

0: olmasın be artık.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk, yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk, Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz. Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için, peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce, her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basir'sin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbn-i Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk, onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: El-Hafiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın, dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.
1: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hayatın içinde Resulullah.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin unutması. Unutmak, nisyan, hatırlamanın ve ezberlemenin zıttıdır. Ebu Hayyan el-Endulisi der ki, unutmak hatırlamanın zıttı ve ilim elde ettikten sonra meydana gelen arizi gaflet halidir. İbni Aşur rahmetullahi aleyh der ki, unutmak önceden bilinen bir şeyin insanın hafızasına o an veya uzunca bir zaman gelmeme halidir. Rab Teala nefsini unutma halinden tenzih etmiş ve Rabbin unutkan değildir buyurmuştur. Musa aleyhisselam da, Rabbim şaşırmaz ve unutmaz demiştir. Allah-u Teala beşeri yaratmış ve tabiatına unutmayı koymuştur. Sahih yollarla İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. İnsana insan denilmesinin sebebi kendisiyle yapılmış olan anlaşmayı unutmasıdır. Allah Resulü de her beşer gibi bazen unutur ve hatırlayamazdı. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben de sizin gibi bir beşerim. sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Allah-u Teala unutanın günahını kaldırmış ve şöyle buyurmuştur. Rabbimiz, unutursak ya da hata edersek bizi sorumlu tutma. Allah Resulü de şöyle buyurmuştur. Allah, ümmetimin hatayla ya da unutarak veya ikrah altında yaptığı şeyleri bağışlamıştır. İbni Abdilber rahmetullahi aleyh der ki, Nebi olsun veya olmasın, hiçbir insan unutma halinden korunamaz. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bazı usulcüler ve sofiler, Allah Resulü'nün aslen unutmadığını, sünneti diğer insanlar tarafından uyulacak şekle bürünsün diye, unutmanın suretinin vuku bulduğunu iddia etmişlerdir. Ancak bu, zayıf bir görüştür. Bu görüşü savunanlar, İmam Malik rahmetullahi aleyhin Muvatta adlı eserinde zikrettiği sahih olmayan bir hadise dayanmışlardır. İmam Malik, Allah Resulü'nün şöyle dediğini aktarmıştır. Ben, sünnetime uyulsun diye unuturum ya da unutmuş gibi yaparım. Hafız İbni Hacer der ki, ben, sünnetime uyulsun diye hadisinin bir aslı yoktur. Bu söz, derin araştırmalar sonucu mevsul bir senedi bulunmayan İmam Malik'in belagatli sözlerinden biridir. Elbani, bu hadis aslı olmayan batıl bir hadistir demiştir. Allah Resulü fıtratından gelen özellikle bazen unutmasına rağmen vahiy ile ilgili hususları unutmaktan korunmuştur. Bu sebeple Allah'ın emri ve hikmeti gereği hariç vahiyden hiçbir şeyi unutmaz. Mesele dünya ile alakalıysa Allah Resulü'nün unutması söz konusu olabilir. Çünkü o da nihayetinde bir beşerdir. Ancak mesele vahiy ile alakalıysa, Allah'ın hikmeti ve ilmiyle dilemesi durumu hariç, unutmaktan korunmuştur. İbni Aşur der ki, unutmak, sünnet alimlerinin cumhuruna göre, tebliğ etmekle emrolundukları meseleler haricinde, peygamberlerin de başına gelmesi muhtemel olan beşeri özelliklerden biridir. Allah-u Teala, sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilemesi başka buyurmuştur. Bu ayetler dilemesi haricinde Allah-u Teala'nın kendisini unutmayacağı şekilde okutacağı noktasında peygambere vermiş olduğu bir vaattir. Alusi rahmetullahi aleyh der ki, alimlerin muteber kitaplarında görmüş olduğum şey, Allah'tan bir görev olarak ilettikleri Kur'an ve vahiy gibi şeylerde Allah Resulü'nün ve diğer peygamberlerin unutmasının ve hata etmesinin uygun olmadığıdır. Ancak bunun dışındaki meselelerde dinin ihlaline götürmediği müddetçe peygamberin unutmasını mümkün görürler. Nebevi sünnette Allah Resulü'nün unuttuğu birçok olay ve hadise vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan bazı ayetleri unutması. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü gece vakti mescitte Kur'an okuyan birini duydu ve Allah falanca kişiye merhamet etsin. O falanca surelerden unutturulduğum filanca ayetleri bana hatırlattı, dedi. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste tebliğ yolu olmayan şeylerde Allah Resulü'nün unutmasını mümkün görenlere delil vardır. Bu kişiler tebliğ yolu şeylerin de Allah Resulü tarafından unutulmasını iki şartla mümkün görürler. Bu şartlar unutmanın unutulan şeylerin tebliğinden sonra meydana gelmesi veya bir başına ya da başkası aracılığıyla unutma halinin devam etmemesidir. İbni Hazm rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün tebliğini yapmadan önce bir şeyi unutmasının imkanı yoktur. Ancak Allah Resulü o şeyi insanlara tebliğ edip ulaştırırsa, söz konusu şeyin insanlar tarafından ezberlenip kayıt altına alınması sebebiyle Allah Resulü tarafından unutulma ihtimalini inkar etmiyoruz. Bu hadiste Kur'an'dan bir yer unutanın şunu unuttum demek yerine, şu bana unutturuldu demesine dair işareti vardır. İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir kişinin ben falanca ayetleri unuttum demesi ne kötü bir şeydir. Bilakis o kişi unutturulmuştur. Kur'an'ı sürekli olarak tekrar edin. Zira Kur'an eğerlerinden kurtulan develerden daha hızlı bir şekilde insanların zihninden silinir. Müslim'in rivayeti ise şu şekildedir. Sizden biri ben filanca ayetleri unuttum demesin. Bilakis o unutturulmuştur. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste ben şu ayeti unuttum demenin mekruh olması vardır. Ancak bu tenzihen mekruhtur. Ben unutturuldum sözünü söylemek mekruh değildir. Mekruh olan unuttum sözüdür. Çünkü bu söz Kur'an ezberinde gevşeklik yapmayı ve gaflet göstermeyi hissettirir. Allah-u Teala, ayetlerimiz sana geldi ancak sen onları unuttun buyurmuştur. İbni Kesir rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste gayret edip hırs gösterdikten sonra kişinin unutmasının bir ayıp olmadığı vardır. İbni Mesud'un hadisinde ise bu durumun ifade edilmesi noktasında bir edep gösterilmektedir. Unutan kişi ben falanca ayeti unuttum demez. Çünkü unutmak kulun fiili değildir. Kul, unutmaya götüren gaflet ve gevşeklik gibi şeyleri yapar. Ancak unutmanın kendisi kulun fiili değildir. Bu sebeple Allah Resulü, unutma fiilinin failini belirtmeden, bilakis o unutturulmuştur demiştir. İsmaili rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün Kur'an'dan bir şey unutması iki kısımda olur. Birincisi, unutup çok yakın bir zamanda hatırlaması. Bu da beşer tabiatına sahip olması sebebiyle gerçekleşir. İkincisi, Allah-u Teala'nın söz konusu ayetlerin neshini murad ederek onun kalbinden kaldırması. Allah-u Teala'nın sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilemesi başka ayetinde işaret edilen istisna budur. İlk kısım, Allah-u Teala'nın Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik. Onu koruyacak olan da şüphesiz biziz ayetinin zahiri sebebiyle hemen ortadan kalkan arizi bir durumdur. İkinci kısımsa Allah-u Teala'nın bir ayeti nesheder veya unutturursak ayetinin kapsamına girer. Allah-u Teala biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır, nesheder veya onu unutturursak mutlaka daha iyisini ve benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Ayetinde de ifade ettiği gibi, neshetmek istediği bazı ayetleri peygamberine unutturur. Katade rahmetullahi aleyh der ki, Allah-u Teala dilediği şeyleri peygamberine unutturur. Dilediklerini neshederdi. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, bu ayetin iki meşhur kıraati vardır. Bunların en meşhuru, unutturmak kökünden gelen Nunsihe okuyuşudur. İbni Kesir ve Ebu Amr ise erteleme kökünden gelen Nense'ehe şeklinde okumuştur. Bazı rivayetlerde de geçtiği üzere Kur'an'ın bir kısmı neshedilir, bir kısmı ise unutturulur. Allah-u Teala'nın unutturduğu ayetler hem hükmünü hem de tilavetini neshettiği ayetlerdir. O sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken de Kur'an'dan bazı ayetleri unutmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü bir namazda Kur'an okurken karıştırdı. Namazını bitirince Übey'e "Bizimle beraber namaz kıldın mı?" diye sordu. Übey "Evet" deyince de "Beni uyarmaktan seni engelleyen neydi?" dedi. Bu hadis İmamın Kur'an okurken karıştırması durumunda onu uyarmanın meşruiyetine işaret eder. İmamı uyarmak, unuttuğu ayeti hatırlatmakla olur. İmam namaz rükünlerinden birini unutursa da erkekler tesbih, kadınlarsa alkışla uyarır. Müsevver bin Yezid el-Maliki der ki, namazda Kur'an okuduğu sırada Allah Resulü'nü gördüm. Kur'an'dan bir kısmını atlayıp okumadı. Bir adam ona, ''Ey Allah'ın Resulü, şu ayetleri unuttun.'' deyince, Allah Resulü, ''Bana o ayetleri hatırlatsaydın ya.'' dedi. Adamsa, ''Ben o ayetlerin neshedildiğini düşündüm.'' diye karşılık verdi. İbni Hibban'ın rivayeti şu şekildedir. Allah Resulü bana o ayetleri hatırlatsaydın ya deyince adam, ben o ayetlerin neshedildiğini zannettim dedi. Ancak Allah Resulü bu ayetler neshedilmedi buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem namazda unutup hata etmiştir. O namazda unutması sebebiyle bazen ekleme, bazen de kısaltma yapmıştır. Ancak şekke düştüğünden dolayı hiç hata yapmamıştır. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, şekke gelince Allah Resulüne bu durum hiç arız olmamıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde öğle namazını 5 rekat kıldırmıştı. İbrahim bin Süveyd der ki, bir gün Alkame bize öğle namazını 5 rekat kıldırdı. Selam verince insanlar, ''Ey Ebu Şibli, 5 rekat kıldırdın.'' dedi. Alkame ise, ''Hayır, öyle bir şey yapmadım.'' diye karşılık verdi. İnsanlar, ''Yaptın.'' dedi. Ben o sıralar çocuktum ve insanların yanında duruyordum. Ben de, ''Evet, 5 rekat kıldırdın.'' dedim. Bunun üzerine Alkame bana, ''Ey şaşı, sen de mi böyle diyorsun?'' dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine 2 secde yaptı ve selam verdi. Sonra da şöyle dedi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir gün bize 5 rekat namaz kıldırdı. Namazı bitirince insanlar kendi aralarında konuştular. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Ne oluyor size?'' diye sordu. İnsanlar, ''Ey Allah'ın Resulü, namaza ekleme mi yapıldı?'' diye sordular. Ancak Allah Resulü, ''Hayır'' diye cevap verdi. İnsanlar, ''Sen 5 rekat kıldırdın.'' deyince Allah Resulü 2 secde yaptı ve selam verdi. Sonra da, ''Ben de sizin gibi bir beşerim. Ben de sizin unuttuğunuz gibi unuturum.'' Sizden biri unuttuğu vakit 2 secde yapsın buyurdu. Bu hadiste hatayla namaza 1 rekat ekleyen kişinin namazının bozulmayacağına işaret vardır. Hatta kişi namazdan sonra dahi bunu öğrenirse namazı geçerli olur. Ancak selamdan sonra sehif secdesi yapar. Kişi selamdan önce durumun farkına varırsa, kıyamda da olsa, rükuda da olsa, secdede de olsa oturuşa döner, teşehhüt yapar, selam verir ve sehif secdesi yapar. Hadisin zahirinden sahabelerin yaptığı eklemede Allah Resulüne tabi oldukları anlaşılmaktadır. Bunda da vacip olduğunu zannettiği hususlarda cemaatin imama tabi olmasının onların namazını bozmayacağına dair delil vardır. Çünkü Allah Resulü onlara namazlarını iade etmelerini emretmemiştir. Bu gibi durumlar nübüvvet asrında namazda değişimin olmasını mümkün gördükleri için sahabe hakkında geçerliydi. Ancak günümüzde bir imam 5. rekata kalkarsa arkasındakiler tesbih getirir. Eğer imam geri dönmezse cemaat oturur halde onu bekler. Sonra da onun teşehhütüyle teşehhüt yapar, selamla selam verirler. O sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde ikindi namazı kılarken de unutmuş ve 2. rekatta selam vermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, bir keresinde Allah Resulü bize öğle ya da ikindi namazını 2 rekat olarak kıldırdı ve selam verdi. Sonra mescidin kıble tarafında bulunan bir kütüğün yanına geldi ve ona dayandı. Sanki kızgın gibiydi. Sağ elini sol elinin üstüne koydu. Sonra parmaklarını birbirine geçirdi. Daha sonra da sağ yanağını sol elinin üstüne koydu. Aceleci davranan insanlar mescidin kapısından çıktı ve "Namaz kısaldı," dediler. Oradakilerin arasında Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Bunlar Allah Resulü ile konuşmaya yeltendiler. Oradakiler arasında ellerinde uzunluk bulunan ve kendisine Zülyedeyn 250 denilen bir adam da vardı. Bu adam, "Ey Allah'ın Resulü, namaz mı kısaldı, sen mi unuttun?" diye sordu. Allah Resulü ise, "Ne unuttum ne de namaz kısaldı," dedi. Adam, "Bunlardan biri oldu ey Allah'ın Resulü," diye karşılık verdi. Allah Resulü sağına ve soluna baktı ve "Zülyedeyn ne diyor?" diye sordu. "İnsanlar doğru söylüyor. Sadece iki rekat kıldırdın," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü öne geçti ve kılmadığı rekatları kılıp selam verdi. Sonra tekbir aldı ve diğer secdeleri gibi ya da daha uzun secde etti. Sonra başını kaldırdı ve tekbir getirdi. Sonra tekbir getirip secdeye gitti ve diğer secdeleri gibi ya da daha uzun secde etti. Sonra da başını kaldırıp tekbir getirdi. İnsanlar ona "Sonra selam verdi mi?" diye sorduklarında, İmran bin Husayn'ın "Sonra selam verdi" dediği aktarıldı. Hadiste bulunan bazı faydalar. Seyif secdesi namazın sonunda olur. Bunun hikmeti şudur. Seyif secdesi namazda gerçekleşen hataları telafi etmek için meşru kılınmıştır. Namazda gerçekleşen tüm hataları telafi etmesi için de sona konulmuştur. Namaza ekleme yapma durumunda seyif secdesi selamdan sonra yapılır. Kişi selamdan sonra seyif secdesi yaptığında secdelerden sonra da selam verir. Hata ederek yapılan konuşma namazı bozmaz. Hata ederek namazda kıbleden başka yöne dönen kişinin namazı iade etmesi gerekmez. Bu hadisle namazın maslahatı için bilerek yapılan konuşmanın da namazı bozmayacağında delil getirilmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, akşam namazında da unutup ikinci rekatta selam vermiştir. Muaviye bin Hudeyş'ten yapılan rivayete göre Allah Resulü bir gün namaz kılıp selam verdi. Ancak namazda kılınması gereken bir rekat daha vardı. Bir adam ona yetişip "Namazdan bir rekatı kılmayı unuttun," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü mescide girdi ve Bilal'e kâmet getirmesini emretti. Sonra da insanlara kalan bir rekatı kıldırdı. Ben bunu diğer insanlara anlatınca bana "O adamı tanıyor musun?" diye sordular. Ben "Hayır, ancak onu görürsem tanırım," dedim. Sonra o adam yanımdan geçince "İşte bu kişi," dedim. Bana "O Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'tır," dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazında ilk teşehhüdü de unutmuştu. Abdullah bin Malik bin Buhayne'den yapılan rivayete göre, Allah Resulü onlara öğle namazını kıldırdı ve ikinci rekatı kıldıktan sonra hiç oturmadan ayağa kalktı. İnsanlar da onunla beraber kalktı. Namazını bitirdiğinde insanlar selam vermesini bekledi. Ancak o, otururken tekbir getirdi ve iki kere secde ettikten sonra selam verdi. Nesai'nin rivayeti şu şekildedir. Allah Resulü namaz kıldı ve ikinci rekattan sonra direkt ayağa kalktı. İnsanlar "Subhanallah" dedi. Ancak o namazına devam etti. Namazını bitirince de iki kere secde etti ve selam verdi. İbni Huzeyme ise bu hadisi "Biz Subhanallah dedik. Ancak ayağa kalkınca namazına devam etti ve oturuşa geri dönmedi," Hadisten bazı faydalar. Namazı eksik kılma durumunda seyif secdesi selamdan önce yapılır. Aynı şekilde kişi şüpheye düşer de kaç rekat kıldığını hatırlayamazsa yine seyif secdesini selamdan önce yapar. Şu iki yerde ise seyif secdesi selamdan sonra yapılır. Namaza fazladan rekat ekleyince ve eksik mi fazla mı kıldığı konusunda şüpheye düşüp iki taraftan biri ağır basınca. İlk teşehhütü unutarak terk etmek seyif secdesiyle telafi edilebilir. Seyif secdesine gitmek için tekbir getirmek gerekir. Bu konuda icma vardır. Alimler, seyif secdesinin selamdan sonra yapılması durumunda kişinin teşehhüt yapıp mı selam vereceği yoksa teşehhüt yapmadan direkt olarak mı selam vereceği noktasında ihtilaf etmiştir. Sahih olan görüş, kişinin teşehhüt yapmadan direkt olarak selam vermesidir. Çünkü seyif secdesinden sonra teşehhüt yapmak hakkında bir hadis sabit olmamıştır. Bu hadisle aynı zamanda imam hata yapıp cemaat yapmasa dahi cemaatin imamla beraber secde edeceğine delil getirilmiştir. İbni Hazm bu konuda icma nakletmiştir. İlk teşehhütü terk edip ayağa kalkarak kıraate başlayan kimse, alimlerin çoğuna göre teşehhüte geri dönmez. Yine alimlerin cumhuruna göre tam bir şekilde kıyam yaptığında da geri dönmez. İbni Huzeyme'den az önce geçen şu rivayet buna işaret eder. Biz Subhanallah diyerek onu uyardık. Ancak o ayağa kalktığı için namaza devam edip teşehhüte geri dönmedi. O sallallahu aleyhi ve sellem gusül almayı unutmuş, namaza başlamadan önce hatırlamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, namaz için kâmet getirildi. Biz de ayağa kalkıp Allah Resulü yanımıza gelmeden evvel safları düzelttik. Sonra Allah Resulü gelip namaz kılacağı yerde durdu. Ancak tekbir almadan hemen önce cünüp olduğunu hatırladı ve bize yerinizde durun buyurdu. Müslim'in rivayeti şu şekildedir. Eliyle bize yerinizde durun anlamına gelen bir işaret yaptı. Sonra dönüp gusül aldı. Biz ayakta onu beklemeye devam ediyorduk. Sonra gusül alıp yanımıza çıktı. Başından su damlıyordu. Tekbir aldı ve bize namaz kıldırdı. Hadisteki faydalardan bazıları şunlardır. Safları düzeltmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ayağa kalkıp safları düzelttik sözünde, bunun onların nezdinde alışılagelmiş bir sünnet olduğuna işaret vardır. Alimler safları düzeltmenin ve yakın tutmanın müstehab olduğunda icma etmişlerdir. Hadisin zahirine göre Allah Resulü gusül alıp tekrar dışarı çıktıktan sonra sahabeler bir daha kâmet getirmemiştir. Bu, arada geçen zamanın çok kısa olduğuna işaret eder. Çünkü eğer geçen zaman uzun olsaydı tekrar kâmet getirirlerdi. Bazı rivayetlerde Allah Resulü'nün tekbir alıp namaza başladıktan sonra cünüp olduğunu hatırladığı ve namazdan ayrıldığı geçmiştir. Ancak rivayetlerin en sahihi, ki Sahihayn'da da böyle geçer, hatırlamanın tekbir almadan önce meydana geldiği şeklindeki rivayetlerdir. Alimlerden bazıları her iki rivayeti de sahih kabul edip, İbni Hibban'ın kesin bir şekilde belirttiği, Nevevi'nin de kendisine tabi olduğu görüşe göre o iki hadisin iki farklı olaya işaret ettiği şeklinde rivayetlerin arasını cem etmiştir. İmam Ahmet gibi bazı alimler Allah Resulü'nün tekbir almadan önce gusül almaya gittiği rivayetini tercih etmişlerdir. İbn-i Recep de bu görüşe sahiptir. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın tekbir aldı sözünü tekbir almaya niyet etti manasına ya da bu olay iki farklı şekilde gerçekleşmiştir görüşüne yorarsak, rivayetlerin arasını

Resulü bu namazın kılınmasından nehyetmişti, dediler. Kureyb dedi ki, Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdim ve beni kendisi için gönderdikleri meseleyi ona haber verdim. Bana Ümmü Seleme'ye sor, dedi. Ben de çıkıp onların yanına gittim ve Ayşe radıyallahu anh'ın dediği sözleri onlara haber verdim. Bunun üzerine beni Ayşe radıyallahu anh'ın yanına gönderdikleri şey için Ümmü Seleme'nin yanına da gönderdiler. Ümmü Seleme dedi ki, Allah Resulü'nün bu namazdan nehyettiğini duymuştum. Sonra bir gün ikindi namazını kıldıktan sonra bu namazı kıldığını gördüm. Olay şöyle olmuştu. O ikindi namazını kıldı. Sonra yanıma Ensardan haramoğullarına mensup bazı kadınlar girdi. Sonra iki rekat daha kıldı. Bunun üzerine bir cariyeyi onun yanına gönderdim ve onun yanında dur ve ona de ki, Ümmü Seleme sana şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü, ben senin bu namazdan nehyettiğini duymuştum. Ama şimdi senin bu namazı kıldığını görüyorum. Eğer sana eliyle işaret ederse geri çekil, dedim. Cariye de dediklerimi yaptı. Allah Resulü eliyle işaret etti ve cariye geri çekildi. Allah Resulü namazı bitirince ise şöyle dedi. Ey Ebu Ümeyye'nin kızı! İkindi namazından sonraki iki rekattan sordun. Abdülkays oğullarından bazı insanlar gelip beni öğle namazından sonraki iki rekatlık namazdan meşgul etmişlerdir. Bu iki rekat işte odur. Tahavi başka bir yolla bu hadisi şöyle nakletmiştir. Ümmü Seleme dedi ki, ben ey Allah'ın Resulü, ikindiden sonra kıldığını gördüğüm iki rekat da nedir? Sen daha önce sonra da bu namazı kılmamıştın, deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu iki rekat öğle namazından sonra kılmış olduğum iki rekattır. Bana zekat develeri gelmişti. Ben de bu sebeple ikindi namazına dek o iki rekatı kılmayı unuttum ve sonradan hatırladım. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesini unutması. Ebu Seleme radıyallahu anh der ki, Kadir gecesi hakkında konuştuk. Arkadaşım olan Ebu Said el-Hudri'nin yanına geldim ve ona konuşmak için bizimle beraber gelmez misin diye sordum. Bunun üzerine dışarı çıktı. Ona Kadir gecesi hakkında Allah Resulü'nden duyduğun şeyleri bana anlat dediğimde şöyle cevap verdi. Allah Resulü Ramazan'ın ilk 10 gününde itikafa girdi. Biz de onunla beraber girdik. Cebrail aleyhisselam geldi ve ona, aradığın şey önündedir, dedi. Bu sebeple ikinci 10 günü de itikafa girdi. Biz de yine onunla beraber girdik. Cebrail aleyhisselam ona tekrar geldi ve aradığın şey önündedir, dedi. Bunun üzerine Ramazan'ın 20. günü sabahında hutbe vermek için ayağa kalktı ve şöyle dedi. Peygamberle itikaf yapanlar geri dönsün. Bana Kadir gecesi gösterildi ancak ben onu unutturuldum. Kadir gecesi son 10 günün tekli günlerindedir. Sanki ben o gecenin sabahında çamur ve su içinde secde ettiğimi gördüm. O zamanlar mescidin çatısı kuru hurma dallarındandı. Gökyüzünde hiçbir şey görmüyorduk. Daha sonra bir bulut parçası geldi ve yağmur yağdı. Öyle ki mescidin çatısı akıttı. Allah Resulü bize namaz kıldırdı. Ben rüyasının tasdiki olarak Allah Resulü'nün alnında ve burnunun ucunda çamur ve su izi gördüm. Müslim'in rivayeti şu şekildedir. Allah Resulü kendisine bildirilmeden önceki günlerde Kadir gecesini aramak maksadıyla Ramazan'ın ortasındaki 10 günde itikaf yaptı. Bu 10 gece geçince
itikafa girdiği çadırın sökülmesini emretti.

0: Sonra Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gününde olduğu ona bildirildi. Bunun üzerine tekrar çadırın kurulmasını emretti ve kuruldu. Sonra insanların karşısına çıktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Kadir gecesi bana gösterilmişti. Ben size bunu haber vermek için çıkmıştım. Ancak birbirlerinden hak talebinde bulunan ve yanlarında şeytan olan iki kişi yanıma geldi. Bu sebeple ben de Kadir gecesini unuttum. Bu geceyi Ramazan'ın son 10 gününde arayın. 9. 7. ve 5. gecede onu arayın. Allah Resulü'nün "Sonra onu unutturuldum" sözünden maksat, "Bu senedeki tayininin ilmi bana unutturuldu" şeklindedir. Kaffal rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisin manası, Allah Resulü o gece melekleri ve nurları açık seçik gördü de, sonra gördüğü bu geceyi unuttu şeklinde değildir. Çünkü bu tür şeylerin unutulması çok nadirdir. Ancak bu hadisin manası, Kadir gecesinin Allah Resulüne söylendiği, ancak onun bu söylenme şeklini unuttuğudur. Bu hadiste şu fayda da vardır. Allah Resulü'nün özellikle de tebliği için kendisine izin verilmeyen meseleleri unutması caizdir ve bu onun için bir noksanlık ifade etmez. Hatta bazen bu tür bir unutmada, bu kıssada da olduğu gibi, namazda veya ibadette içtihad etmede hata etmek gibi teşrii ile bağlantılı bir maslahat da olabilir. Çünkü eğer Kadir gecesi direkt olarak belirtilseydi, sadece o gecede ibadet edilir ve diğer gecelerde edilmezdi. Allah Resulü'nün, "Belki de sizin için hayırlı olan da budur" sözünden maksat budur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kadir gecesi bana gösterildi. Sonra ailemden biri beni uyandırdı. Böylece onu unutturuldum. Onu son 10 günde arayın. Ubade bin Samit'ten yapılan rivayete göre Allah Resulü Kadir gecesini haber vermek için çıktı. Dışarıda tartışan iki Müslümanla karşılaştı. Daha sonra ise şöyle buyurdu. Ben Kadir gecesini size haber vermek için dışarı çıkmıştım. Falan ve filan kişiler tartışıyordu. Bu bilgi zihnimden kaldırıldı. Belki de sizin için hayırlı olan budur. Kadir gecesini 7, 9 ve 5. günde arayın. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisler ya Ebu Hureyre'nin hadisindeki Kadir gecesinin rüyada gösterilip uyandırma sebebiyle unutulduğu ve diğer hadiste de Kadir gecesinin uyanıkken gösterilip tartışma sebebiyle unutulduğuna yorulup gösterilme olayının birkaç kere tekrar ettiğine ya da iki hadisteki kıssanın da aynı olup unutmanın iki farklı sebepten meydana geldiğine hamledilir. Hadisin manası, ailemden biri beni uyandırdı. Uyandığımda iki kişinin tartışmasını işittim. Onların arasını ayırmak için kalktım ve Kadir gecesi onlarla uğraşmam sebebiyle bana unutturuldu da olabilir. O sallallahu aleyhi ve sellem cuma saatini de unutmuştu. Ebu Said el-Hudri der ki Allah Resulüne cuma saati hakkında sorduğumda şöyle dedi. Bana bu bildirilmişti. Ancak sonra Kadir gecesini unutturulduğum gibi bunu da unutturuldum. Raki rahmetullahi aleyh der ki, belki de bu durum günün geri kalanında da ibadet alanında gayret etsinler diye ümmet açısından hayırlı bir durumdur. Tıpkı Allah Resulü'nün Kadir gecesini unutması hakkında belki de sizin için hayırlı olan budur demesi gibi. O sallallahu aleyhi ve sellem sadaka dağıtmayı unutmuş ve bunu namazdayken hatırlamıştı. Ukbe bin Haris der ki, bir gün Medine'de Allah Resulü'nün arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi ve hızlı bir şekilde kalktı. hanımlarından birinin evine gitmek için insanların saflarını yarayarak gitti. Hızlıca hareket etmesinden dolayı insanlar endişelendi. Daha sonra insanların yanına çıktı. Hızlıca hareket etmesinden dolayı insanların şaşkın olduğunu görünce şöyle buyurdu. Evimizde bir parça has altın bulunduğunu hatırladım ve beni alıkoymasından korktum. Bu sebeple gidip dağıtılmasını emrettim. Hadisin bir lafzı ise şu şekildedir. Evde sadaka malı olan bir parça saf altın bırakmıştım. Geceyi bu şekilde geçirmeyi hoş görmedim ve onu paylaştırdım. Beni alıkoymasından sözü. Yani onu düşünmenin beni Allah'a yönelmekten alıkoymasından korktum. İbni Recep rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün yaşadığı bu olay, Ömer radıyallahu anh'ın yaşadığı olay gibidir. Sadaka malı geldiğinde hemen hak edenler arasında paylaştırılır. Allah Resulü de bu meseleye ihtimam gösterdiğinden ötürü namazda hatırlamış ve söz konusu malı hak edenler arasında pay etmek için namazın akabinde hızlı bir şekilde kalkmıştır. Tüm bunlar kınanmış nefsin vesvesesine değil, ibadetlerin bütün ve bir olduğuna işaret eder. O sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş kendisine Mescid-i Aksa hakkında sorular sorduğunda, oranın bir kısım özelliklerini unutmuş, Allah-u Teala da mescidi onun gözlerinin önüne getirmişti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir gün Hicr'deydim. Kureyş bana İsra hakkında sorular soruyordu. Bana iyice ezberlemediğim bazı şeyler sordular. Bu sebeple daha önce hiç olmadığı kadar kederlendim. Bunun üzerine Allah-u Teala mescide bakmam için gözlerimin önüne getirdi. Bana sordukları her şeyi teker teker onlara haber verdim. Ali Yülkari rahmetullahi aleyh der ki, iyice ezberlemediğim sözü, yani daha önemli işlerle ilgilendiğim için ezberlemediğim ve zapt altına almadığım şeyler. O sallallahu aleyhi ve sellem, Kâbe'de bulunan iki boynuzun örtülmesini emretmeyi de unutmuştu. Safiye binti Şeybe der ki, Eslem kabilesine mensup olan kadının şöyle dediğini duydum. Osman bin Talha'ya seni yanına çağırdığı zaman Allah Resulü sana ne dedi diye sorduğumda dedi ki, şöyle dedi. Ben boynuzları örtmeni sana emretmeyi unuttum. Namaz kılanları meşgul edecek şeylerin Kâbe'de bulunması uygun olmaz. Bir rivayet de şu şekildedir. Ben Kâbe'nin içine girdiğimde iki koç boynuzu gördüm ve onları örtmeni sana emretmeyi unuttum. Onları kapat. Namaz kılanları meşgul edecek şeylerin Kâbe'de bulunması uygun olmaz. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh der ki, İki boynuzdan maksat, İsmail aleyhisselama karşılık indirilen koçun boynuzlarıdır. Bu boynuzlar, Kâbe yangını sırasında yanana dek Kâbe'nin içindeydiler. İmam Ahmet, kıble tarafında mushaf veya benzeri bir şeyin asılmasının mekruh olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Nehai'nin de sahabe bunu hoş görmezdi dediği nakledilmiştir. Mücahit rahmetullahi aleyh der ki, İbni Ömer, kılıç olsun, mushaf olsun, kıble ile arasında olan her şeyi kaldırırdı. İmam Ahmet, aynı nedenden ötürü kıble tarafına yazı yazılmasını da hoş görmezdi. İmam Malik'in mezhebi de böyledir. O sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Üseyd, yeni doğan çocuğu Münzir'i getirince, bir ara başka şeylerle meşgul olmuş ve çocuk eve götürülünceye dek onu hatırlamamıştır. Sehl bin Sad der ki, yeni doğmuş olan Münzir bin Ebu Üseyd, Allah Resulü'nün yanına getirildi. Allah Resulü bebeği dizi üzerine koydu. O sırada Ebu Üseyd bir kenarda oturuyordu. Allah Resulü önündeki bir şeyle meşgul olup, çocukla ilgilenemedi ve çocuğunu almasını Ebu Üseyd'e emretti. Bunun üzerine bebek Allah Resulü'nün dizinden alındı. Daha sonra Allah Resulü bebeği hatırladı ve ''Çocuk nerede?'' diye sordu. Ebu Üseyd ''Eve götürdük ey Allah'ın Resulü'' diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''İsmi nedir?'' diye sorunca ''Ebu Üseyd filandır'' dedi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır, onun ismi Münzir'dir'' buyurdu ve bebeğe o gün Münzir ismini verdi. Yani senin ona verdiğin isim uygun bir isim değildir. Onun adı Münzir'dir. Sahabeden birinin çocuğu olduğunda tahnik yapması ve bereket duası etmesi için Allah Resulü'nün yanına getirirlerdi. Allah Resulü'nün bu çocuğa Münzir ismini takmasının sebebi, amcası olan Münzir bin Amr'ın Bi'r-i Maune'de emri altındaki sahabelerle beraber şehit düşmüş olmasıdır.
1: Hayatın içinde Resulullah.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim Zikir 73.

0: İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabel etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys,
1: değerli dinleyenler, Bursa ile için akşam ezanı. Allah.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Yeni bir ruhul beyan sohbetlerine başlarken, Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diye niyaz ediyor ve bugün sizlere En'am suresinin 84 ila 91. ayetlerinin tefsirini sunacağımız programımızın hayırlara vesile olmasını, feyizli ve bereketli kılınmasını yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi bugün de sizlere önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. En'am suresinin 84 ila 91. ayetleri.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerin tilavetinden Rabbimizin razı olmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, ezvacı tahiratın, ehli beytin, ashab-ı güzin efendilerimizin, hasreten Bedir ve Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, sadat-ı kiram ve kibar-ı evliyanın ruhlarına ve sizin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, nihayet bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala'nın bizlerden kabul buyurmasını ve onların ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 84. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Biz ona, yani İbrahim'e, İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız üzere geçen haftaki sohbetimizde Yüce Mevlamız Hazreti İbrahim'in yaşadığı toplum içinde tevhid mücadelesi verdiği ayetleri, onun toplumuna karşı Allah'ın varlığını, birliğini nasıl kabul ettirmeye çalıştığından bahseden ayetleri aktarmıştık sizlere. Yüce Rabbimiz bu ayette ise Hazreti İbrahim'e verdiği nimetlerden, ona ve nesline lütfettiği ihsanlardan, ikramlardan bahsediyor. Ayet-i Kerime'nin tefsirine müfessirimiz şöyle başlıyor. Ayette geçen biz ona ifadesi İbrahim Aleyhisselam'a demektir. İbrahim Aleyhisselam'a İsrail oğullarının peygamberlerinin atası olan kendi oğlu İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u da bahşettik. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Bu iki peygamberden her birini de muvaffak kıldık. Hak dinin faziletlerine, ilmi ve ameli olgunluklara ulaştırdık. Burada kastedilen ikisi Hazreti İbrahim'in oğulları İshak ve Yakup aleyhisselamdır. Ayet-i Kerime devam ediyor. Nitekim daha önce, yani İbrahim Aleyhisselam'dan önce Nuh'a da yol göstermiştik. Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın atasıdır. Bu sebeple ona bahşedilen hidayet Hazreti İbrahim için de bir nimet sayılmıştır. Çünkü babaya ait olan bir şeref, bir üstünlük aynı zamanda evlada da verilmiş demektir. Ve yine ayeti kerime devam ediyor. Ve onun, yani Nuh'un soyundan Davud'a, onun oğlu Süleyman'a, Eyyub'a, Yakub'un oğlu Yusuf'a, yine Yakub'un oğlu olan Lavi'nin oğlu Kahes'in oğlu olan Yashar oğlu İmran oğlu Musa'ya, Musa'nın kardeşi ve ondan bir yaş büyük olan Harun'a da yol göstermiştik. İşte burada isimleri sayılan peygamberleri Allah Teala yüksek derecelerle mükafatlandırmıştır. Ayet devam ediyor. İşte biz
güzel davranışlarda bulunanlara böyle karşılık veririz. Onları hak ettikleri ölçüde iyiliklerine karşılık mükafatlandırırız. Müfessirimiz diyor ki, yukarıda zikredilenlere verilen türlü türlü ikramlardan ibaret olan eşsiz mükafatı iyilik edenlere veririz. Ondan daha aşağı bir mükafat vermeyiz. Buna göre güzel davranışlarda bulunanlardan maksat isimleri sayılan peygamberlerdir. Zamirle onlara işaret edilebilecekken güzel davranışlarda bulunanlar diye açıkça onlardan isimleriyle bahsedilmesi onlarda bulunan güzel davranışları övmek içindir. Güzel davranışlarda bulunmak yani ihsan en uygun şekilde güzel davranışları yerine getirmektir. Böylece bu davranış yani ihsan o amellerin kendisinde olan güzelliğe vasıflarının da güzel olmasını ekler. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen 85. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala bu peygamberlerin isimlerine şunları ekliyor. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullum minessalihin. Sadakallahul azim. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de salih yani iyilerden idi. Ayet-i kerimede geçen Hazreti Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas aleyhisselam hakkında müfessirimiz diyor ki, Zekeriya aleyhisselam Azen isimli kişinin oğludur. Soyu Süleyman aleyhisselama ulaşır. Yahya ise Hazreti Zekeriya'nın oğludur aleyhisselam. İsa aleyhisselam ise İsrail oğullarının krallarından Masan oğullarından İmran kızı Meryem'in oğludur. Hazreti İsa'nın annesine nispet edilerek anılması zürriyetin kız çocuklarına da şamil olduğuna bir işarettir. Nitekim Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin zürriyetinden sayılırlar. Onlar Resulullah Efendimiz'e soyca anneleriyle bağlanırlar. Dolayısıyla onlara eziyet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesline eziyet etmiş olur. Fakir İsmail Hakkı der ki diyor müfessirimiz ve şu açıklamada bulunuyor. Şu halde anne tarafından olan nesep de sahih ve muteberdir. Seyitliği baba tarafından olan muteber olduğu gibi anne tarafından olan da muteberdir. Şu halde muteber olan hangi taraftan olursa olsun silsilesinin Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'e ulaşmasıdır. Kıymetli dinleyenlerim, burada Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin soyuna, ikisinden birinin soyuna ulaşan herhangi bir kişinin Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden olduğuna dair bilgiyi müfessirimiz bizlerle paylaşmış oldu. Ve ayet-i kerime şöyle tamamlanıyor. Onların hepsi iyilerden idi. Salih olmada kemale ermişlerdi. Salihlik gerekli olanları yapmak ve lüzumsuz davranışlardan sakınmakla olur. Aziz dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen En'am suresinin 86. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz yine bir takım peygamberlerin isimlerini bizzat zikrediyor ve şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve İsmail ve Yes'a ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık.
Müfessirimiz diyor ki, ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, nasıl ki Nuh'a doğru yolu gösterdiysek, İsmail'e, Elyesa, Yunus ve Lut'a da doğru yolu gösterdik. Ve şöyle devam ediyor müfessirimiz, İsmail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğludur. Belki de burada Hazreti İsmail'in İbrahim aleyhisselamın diğer zürriyetinden ayrı olarak anılması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İsmail'in soyundan gelmesindendir. Bütün kainat Resulullah'ın varlığına bağlıdır. Bu sebeple Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüce şerefine binaen Allah Teala İsmail aleyhisselamın varlığını burada, babası İbrahim aleyhisselamın varlığına, yine onun hidayetini babasının hidayetine tabi kılmamıştır. Bu yüzden onu diğerlerinden ayırmış ve sonra zikretmiştir. Burada müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Gayb'tan ilk ortaya çıkan şey onun nuru idi hiç şüphesiz. Ondan sonra o mutlak nur sancak çekti. Arş, kürsi, levh ve kalem çıktı ortaya. Onun temiz nurundan bir işaret onun ilmidir. Bir diğer işaretse Adem'in zürriyetidir. Daha sonra Rabbimiz Teala bu ayette isimleri geçen peygamberler hakkında bilgi veriyor. Yunus aleyhisselam Metta'nın oğludur. Elyesa Acuz oğlu, Uhtub oğlu Elyesa olarak bilinir. Lut aleyhisselamın Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğlu olan Haran isimli kişinin oğlu olduğu bildirilmektedir. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Hepsini alemlere üstün kıldık. Bunlardan bir kısmını değil, hepsini peygamber oldukları asırdaki alemlere üstün kıldık denilmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, 87. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz En'am suresinde. Yine Yüce Rabbimizin sözüyle devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللّٰهُ. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da üstün meziyetler verdik. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. Zikredilen peygamberlerden bazılarının babalarını da faziletli kıldık. Adem, Şit ve İdris aleyhisselam gibi. Peygamberlerin babalarından peygamber olmayan, üstün kılınmayan ve hidayete erdirilmeyenler de vardır. Çocuklarından, yani onların çocuklarından bazısını, bazısından faziletli kıldık. Yakup aleyhisselamın çocukları gibi. Haddadi tefsirinde belirtildiği gibi diyor müfessirimiz. Ayet-i kerimedeki çocuklarından ifadesine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dahildir. Ayette peygamberlerin bazılarının çocukları kastedilmiştir. Çünkü İsa ve Yahya aleyhisselamın çocukları yoktu. Peygamberlerden bazılarının çocukları da kafir, yani inkar eden kimselerdi. Ve yine ayet-i kerimede şu ifade vardır. Ve kardeşlerinden bazılarını da faziletli kıldık. Kendi asırlarında Yusuf aleyhisselamın kardeşleri gibi. Yine burada kardeşlerinden ifadesiyle onlarla beraber iman eden din kardeşlerinin kastedildiği de söylenebilir diyor müfessirimiz. Çünkü onlardan her biri iman etmiş, İslam dairesine girmişlerdir. Böylece din kardeşi olmuşlardır. Ve ayeti kerime şöyle bitiyor. Onları seçtik ve doğru yola ilettik. Yani onlara doğru yolu gösterdik ve o yola giren bir daha sapıtmaz. En'am suresinin 88. ayeti kerimesiyle
sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşâ'u min ibadih ve lev eşrekû lehabita anhum ma kânû ya'melûn. Sadakallahul azim. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. Müellifimiz şöyle başlıyor sözlerine. İşte bu, yani bu hidayet Allah'ın hidayetidir. Hidayetin Allah'a izafe edilmesi, ona yani hidayete şeref kazandırmak içindir. Kullarından dilediğini hidayete ermeye ve irşad olunmaya kabiliyetli olanları buna iletir. Ayet-i kerimede geçen eğer, yani bu peygamberler bunca faziletli ve şanı yüce olmalarına rağmen Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün güzel şeyler hiç olur giderdi. Yani batıl olur, boşa çıkardı. Allah'ın razı olduğu salih amellerinin hiçbir anlamı olmazdı. Peygamberlerin durumu böyle olunca onların dışındakilerin hali nice olur bir düşünün. Hem kendilerinin hem de amellerinin nasıl olduğu ortadadır. Bu gerçekten hem sıradan insanlar için, yani avam için, hem de havas, seçkin kimseler için önemli bir uyarı ve ikazdır. Bu ayetten sonra gelen En'am suresinin 89. ayetinde Yüce Mevlamız şu bilgiyi paylaşıyor bizlerle. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hukme ven nubuvve. Fe in yekfur biha haulai fekad vekkelna biha kavmen leysu biha bikafirin. Sadakallahul azim. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer onlar, yani kafirler bunları inkar ederse, şüphesiz onların yerlerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. Ayet-i kerimede geçen işte onlar ifadesi, geçen ayetlerde anılan 18 peygamberdir. Kendilerine kitap, hüküm, yani hikmet ve hükümdarlık ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Burada geçen kitap, semavi kitaplardan herhangi birisi anlamında bir isimdir. Kitap vermekten maksat, semavi kitaplarda olan hakikatleri onlara tam olarak anlatmak ve kitapların herkesçe bilinen hususiyetlerini ve inceliklerini ihata etmelerini sağlamaktır. Böyle olması, kitabın ilk olarak indirilmiş olmasından veya önceki peygamberlerden miras kalmasından daha umumi bir ifadedir. Zaten isimleri zikredilen peygamberlerden her birine ayrı bir kitap verilmemiştir. Onlara verilen hükümden maksat hikmettir. Ya da gerektiğince hakkı ve doğruyu ifade edecek güzel konuşma kabiliyetidir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Eğer o kafirler, yani Mekke halkı, bu verdiklerimizi, yani kitap, hüküm ve nübüvveti inkar ederse, bilsinler ki biz bunları inkar etmeyecek bir toplumu bunlara vekil kılarız. Onları korumalarını emrederiz. Onlara imana ve onları korumaya muvaffak kılarız. Onlar hiçbir vakit bunları inkar etmezler, imanda devamlı olurlar. Bu bahsedilen imanlı topluluk ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır diyor müellifimiz ve bu ayete dair bilgileri tamamlıyor. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 90. ayet-i kerimeye. Yüce Mevlamız burada da şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikellezine hedallahu febihudahu muktedih. Kul la es'elukum aleyhi ecra.
in huve illa zikra lil alemin. Sadakallahul azim. İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. De ki ben buna, yani peygamberlik görevime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Ayet-i kerimede geçen işte onlar, daha önce zikri geçen peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Allah onları hakikate erdirmiş ve doğru yola ulaştırmıştır. Sen de onların yoluna uy. Yani sadece onların yoluna uy. Başkalarının yoluna değil. Onların yolundan maksat,

Davud ve Hazreti Süleyman aleyhisselam nimetlere şükretmekle temayüz etmişlerdi. Eyüp aleyhisselam belalara sabretmekte öndeydi. Yusuf aleyhisselam ise hem şükrü hem de sabrı kendisinde toplamıştı. Musa aleyhisselam muarızlarını kahredici mucizelerle donatılmıştı. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas aleyhisselam züht sahibi peygamberlerdi. İsmail aleyhisselam da sıdk erbabındandı. Böylece her peygamberde muayyen bir haslet öne çıkmış, temayüz etmişti. İşte Cenab-ı Hak bütün bu güzel hasletleri Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de toplamıştır. Çünkü o kendinden önceki peygamberlerin yoluna uymakla emrolunduğu için onların güzel huylarını edinmekte kusur etmedi. Şöyle bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz. Cihan güzellerine ne verildiyse sana ondan daha güzeli verildi. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir diyerek müellifimiz şu bilgileri paylaşıyor bizlerle. İşte onlar Allah'ın sıfatları ile zatına hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. Çünkü o peygamberlerden her biri başkalarının gitmediği bir yola girmişler. Her biri kendisine takdir olunan yere kadar gitmişlerdir. Nitekim senin de Miraç gecesinde görüp bildirdiğin gibi dünya semasında Hazreti Adem'i, ikinci kat semada Yahya ve İsa aleyhisselamı, üçüncü kat semada Yusuf aleyhisselamı, dördüncü kat semada İdris aleyhisselamı, beşinci kat semada Harun aleyhisselamı, altıncı kat semada Musa aleyhisselamı ve yedinci kat semada ise İbrahim aleyhisselamı gördün. Sen onların yoluna uy da ta Sidre-i Münteha'ya varana kadar yollarından git. Orası ise mukarrebin meleklerinin varabileceği en son noktadır. Sonra sen en yüksek makama ve en yakın yere ulaştın. Öyle ki sen benliğinden ayrıldın da ona öylece yaklaştın. Kabe Kavseyn, yani iki yay arası kadar yakınlık makamına vasıl oldun. Ya da senden önce ne bir mukarreb meleğin ne de bir peygamberin vasıl olamadığı ev edna, yani iki yay arasından daha da yakın makama ulaştın. Kureyş kafirlerine de ki, ben buna, yani Kur'an'a karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Tıpkı benden önceki peygamberlerin istemediği gibi. İşte bu da Resulullah'ın kendinden önceki peygamberlere uymakla emrolunduğu hususlardan birisidir. O, yani Kur'an, bütün alemler için sadece bir öğüttür. Cenab-ı Hak tarafından onlara bir nasihat ve uyarıdır. O sadece bir topluma mahsus değildir. Müfessirimiz bu ayet-i kerime ile ilgili olarak sözlerini şu ifadeleriyle tamamlıyor. İrşad ehlinden olan Allah dostları da bu yolu izlemişlerdir. Zira irşad ve talim için ücret alınmaz. Çünkü ücret alma dünyalıktır. Oysa ahiret ve Allah ehli olan kişilerin dünyalığa tamah etmeleri doğru olmaz. Din hizmeti başka hiçbir menfaat gözetmeksizin sırf Allah rızası için olmalıdır. Kıymetli dinleyenlerim, bu bilgilerden sonra müfessirimiz bize En'am suresinin 91. ayetini ve onun tefsirini aktarıyor Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde. Ayet-i Kerime'nin metnini ve mealini sizlerle paylaşmak istiyoruz öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ كَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا
وعلمتم ما لم تعلموا.

أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم. Yahudiler Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın bilemediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Ayet-i Kerime'de Yüce Mevlamız, Yahudilerin Allah'ı şanına yaraşır biçimde takdir edemediklerini ifade buyurmuştur. Ayetteki kadir kelimesinin esas manası, bir şeyin miktarını öğrenmek için ölçüp tahmin etmektir. Bir şeyin miktarını tahmin edip de kıymetini takdir edene onu takdir etti, kıymetini bildi denir. Yine bir şeyin miktarını, durumunu ya da evsafını bilene de onun değerini takdir etti denir. Yine bir şeyin özelliklerinden habersiz olana onun kıymetini bilmedi denir. Rivayet edilir ki Yahudilerin reislerinden ve bilginlerinden Malik bin Sayf, beraberinde bir topluluk olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tartışmak üzere Mekke'ye geldi. Aklınca Resulullah'a bazı şeyler soracak, onu zorda bırakacaktı. Malik bin Sayf şişman bir adamdı. Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince Resulullah aleyhissalatu vesselam ona, Musa'ya Tevrat'ı indiren aşkına söyle, Tevrat'ta Allah'ın şişman hahamdan nefret ettiği yazmıyor mu dedi. O da evet diye cevapladı. Efendimiz, sen de şişman bir hahamsın. Yahudilerin sana yedirdikleriyle semirdin, sen oruç da tutmazdın dedi. Malik bin Sayf ne yapacağını şaşırdı. Öfkelenerek şöyle dedi, Allah hiçbir insana bir şey indirmedi. Malik kavminin yanına döndüğünde ona, sana yazıklar olsun, senden bize ulaşan haber ne kötü. Allah Musa'ya Tevrat'ı indirmedi mi? Niçin böyle söyledin dediler. Malik şöyle karşılık verdi, Muhammed beni kızdırdığı için böyle konuştum. Bunun üzerine insanlar ona, demek ki sen kızdığın zaman Allah hakkında gerçek olmayan şeyler söyleyebiliyor ve dinini terk ediyorsun, öyle mi dediler. Bunun üzerine ondan hahamlık sıfatını da başkanlık vazifesini de geri aldılar ve Kâb bin Eşref'e verdiler. İşte yaşanan bu hadiseler üzerine açıklamakta olduğumuz ayet nazil oldu. Ayetin manası şöyledir. Hak Teâlâ'yı kullarına olan lütuf ve ihsanlarında, yarattıklarına olan sonsuz merhameti hususunda gereği gibi tanıyamadılar. Bu konuda onun hukukuna gereğince riayet etmediler. Bilakis Allah'ın haklarını ihlal ettiler. Ayet-i Kerime'de geçen marifet, yani tanımak ve bilmek, kadir kelimesiyle takdir etmek diye ifade edilmiştir. Çünkü takdir etmek tanımaya vesile olur ve insanı ona götürür. Zira peygamberler gönderilmesini, kitaplar indirilmesini ve apaçık nimetlerini inkar edip Allah insana hiçbir şey, yani kitap, vahiy indirmedi dediler. Bunu Kur'an'ın indirilmesini inkarda ileri gittikleri için söylüyorlardı. Çünkü az önce belirtildiği üzere bunu söyleyenler ehli kitaptandı. Onları azarlayarak ve onlara taş atarak de ki, öyleyse Musa'nın insanlara nur ve yol gösterici olarak getirdiği kitabı, yani kendisi apaçık bir nur olan ve başkalarını da aydınlatıp nurlandıran Tevrat'ı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip, ayrı ayrı sayfalara ayırıp,
istediğinizi ve hoşunuza gidenleri gösteriyorsunuz. Açıklamak istediğiniz bölümleri ortaya koyuyorsunuz. Çoğunu da gizliyorsunuz. Mesela Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarını bildiren ayetleri, recm ayetlerini ve bunlardan başka gizlemek istediğiniz Tevrat'ın hükümlerini saklıyorsunuz. Ey Yahudiler! Sizin de babalarınızın da bilmediği şeyler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla size öğretilmiştir. Ayet-i Kerime'nin bu ifadesinden maksat, kitaptan aldıkları bilgiler ve hükümlerdir. Yahudilerin bazı yerlerini gizlemek ve bir kısmını da açıklamak üzere bir ilahi kitabı parçalara ayırmaları çok çirkin, başlı başına bir kötülüktür. Bu kitabın onların ilim ve marifetlerinin kaynağı olduğu göz önüne alındığında yaptıklarının ne kadar çirkin ve korkunç olduğu daha iyi anlaşılır. Ayette geçen "Resulüm sen Allah de, yani kitabı Allah indirdi de." Onların şaşırıp kaldıklarına, asla konuşmaya mecalleri kalmadığına dikkat çekmek için soruya verilecek cevap belli olduğuna ve başka türlü cevaplandırmak da mümkün olmadığına işaret etmek için Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a cevap vermesi emredilmiştir. Sonra onları bırak. Bulundukları çirkefin içinde terk et onları. Daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Bırak daldıkları batılda eğleşsinler. Hakikati tebliğ ettikten ve delilleriyle doğru yolu gösterdikten sonra sana bir şey gerekmez. Faydasız işlerle meşgul olan kimseye sen oyun oynuyorsun denir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerle sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ruhul Beyan Sohbetleri programında buluşuncaya kadar Rabbimiz Teala'dan sağlık ve afiyetler dileriz. Onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Radyo Nida olarak sizleri, kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
2: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
3: cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: İbn Ataullah İskender'i şöyle buyuruyor: sahibine üzüntü veren günah, sahibine gurur veren ibadetten.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Dani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle sizlerle tekrar bir aradayız elhamdülillah. Bu programımızda inşallah Muzaffer Ozak Hazretleri'nin Aşk Yolu Vuslat Tariki isimli eserinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Bir hadisi kutsi ile dersimize başlayalım inşallah. Ben gizli bir hazineydim. Bana kendimi bildirmek sevdirildi. Onun için mahlukatı yarattım. Bütün kainat, mevcudat ve mahlukat muhabbet üzere kurulmuş ve yaratılmıştır. Her şeyin üssü, esası muhabbettir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen bütün alemlerin özü ve özeti muhabbettir. Hılkatin sırrı muhabbettir. Biraz evvel mealini sunduğumuz hadisi kutsi bu gerçeği olanca açıklığı ile ortaya koymakta ve ispat etmektedir. Bu itibarla söze muhabbetle başlamak istiyoruz. Muhabbet nedir? Muhabbet, sevmek ve karşılıklı sevilmek demektir. Hub kökünden üreyen ve türeyen bu sözcük, maddi deva, manevi zevk ve lezzet alınan şeye ruhun eğilimi anlamına da gelmekte olup değişik tezahürleri vardır. Ve başlıca muhabbet üç kısımdır. 1. Kişi sevdiğini öylesine sever ve ona öylesine muhabbet eder ki sevdiği şey onun için hava, su ve besin gibi tabii ve zaruri bir ihtiyaç haline gelir. Onsuz yapamaz ve onsuz yaşayamaz. İnsanoğlu nasıl ki hava almadan, su içmeden ve yemek yemeden hayatiyetini devam ettiremiyorsa, o kişi de muhabbet ettiğini görmeden, onunla birlikte olmadan, onun kokusunu almadan yaşayamaz. Hayatı muhabbet ettiği ile kaim ve hayatiyeti onun muhabbetiyle daim olur. Aslında kişi nefsine muhabbet etmekte, kendisini sevmektedir. Muhabbet ettiği kişide bizzat malik bulunduğu sıfat ve hasletleri gördüğünden, kendi sıfat ve hasletlerine malik olanı sever ve ona muhabbet eder. Bir bakıma bu muhabbet haddi zatında kişinin malik bulunduğu sıfat ve hasletlere muhabbetidir. Mesela İki kişi herhangi bir vesile ile karşılaşır ve tanışırlar. Dış görünüşleriyle birbirlerini beğenir ve severler. Dost ve arkadaş olurlar. Oysa huyları ve ahlakları yek diğerine benzemediğinden bir süre sonra ayrılırlar. Hatta birbirlerinden nefret ederler ve bazen birbirlerine düşman bile olabilirler. Zira dış görünüşleri iç görünüşlerine uymamış, mizaç ve telakkileri bağdaşamamıştır. 2. Kişi sevdiğini yalnız ihtiyacı bulunduğu zaman arar ve sorar. Belirli bir ihtiyacı olmazsa onunla buluşup görüşmeyi tamamiyle tesadüflere bırakır. Şu halde buna dosta muhabbet denilemez. Belki şahsi çıkar ve menfaatlere muhabbet şeklinde yorumlanabilir. Günlük hayatımızda da böyle ola gelmektedir. Herhangi bir işini gördürmek veya ihtiyacını gidermek için dost gibi görünerek müracaat edenin muhatabı iyiliksever bir kimse ise, bu sahte dostluk ve sevgi gösterisine bıyık altından gülmekle beraber o sahte dostun isteğini yerine getirir ve onu başından def eder. Kendi aptallığını düşünmeksizin işini görüveren o kişiyi aptal zanneden sahtekar ise gördüğü iyiliğe rağmen karşısındakini kandırdığını sanır ve elbette kendisi aldanır. Eğer müracaat edilen kişi iyiliksever bir kimse değilse kendisini istismar ettirmez ve o sahte dostun isteğini bir yalan uydurarak reddeder. Yahut elinden geleni yapacağını vaat eder ve üstelik onu inandırdığına da kıs kıs güler ve verdiği sözü yerine getirmez. Muhabbet, üçüncü kısım. Üçüncü ve sonuncu muhabbet ise salgın ve bulaşıcı hastalıklardan kaçarcasına sevenden yüz çevirmektir. Seven sevdiğine yaklaşmak istedikçe sevilen salgın ve bulaşıcı bir hastalıktan kaçar gibi ondan kaçmak ve hiç olmazsa uzaklaşmak ister. Kıymeti dinleyenler, bu üç kısım muhabbetin içinde gizli veya aşikar dünya menfaati, güzellik, rütbe ve makam, gençlik, sıhhat, hayat ve zenginlik vardır. Dosta muhabbet gibi görünse de aslında bunların sağladığı menfaatlere muhabbet etmektir. Maddi muhabbetin birinci kısmını misal olarak ele alalım. İdeal gibi görünen bu neviden bir muhabbet, maddi muhabbetin tamı ve kamilidir. Sevdiğini bu nevi muhabbetle seven kişi için havasız, susuz ve gıdasız yaşanmayacağı gibi o da sevdiği olmaksızın yaşayamaz demiştik. Böylesine bir muhabbetle sevilen ise ya güzelliği, ya gençliği veya hayatı için sevilen, muhabbet edilendir. Zira bu nevi muhabbetler de dünya menfaatleri, rütbe ve makam veya zenginlik bahis konusu değildir. Bunlar ikinci kısım muhabbetlere mahsus ve münhasırdır. İyi hoş ama şimdi soralım. Onsuz yapamayacağını ve yaşayamayacağını iddia eden kimseyi yaşlandığı ve fiziki bakımdan çirkinleştiği zaman da aynı muhabbetle sevebilir misin? Gençlikte, güzellikte, hatta hayatta hiç kimseye baki değildir. Sıhhatli ve cıvıl cıvıl neşeliyken sevdiğini hastalandığı zaman aynı muhabbetle sevebilecek misin? Hayattayken sevdiğini ölümünden sonra da sevebilecek misin? Bu sorulara verilebilecek bir tek cevap vardır: hayır. Demek oluyor ki maddi sevgi ve muhabbetler ancak belirli menfaatler üzerine kurulur. Ya ve o menfaat zail olunca sevgi ve muhabbet de yok olur gider. Öyleyse asıl olan muhabbeti hakikiyi bulmaktır. Muhabbeti hakiki nedir? Allah-u Teala'nın isteği olan muhabbet ise hiçbir sebep ve vesile ile zail olmayan, karşılık ve menfaat gözetilmeksizin beslenen muhabbettir. İşte bu muhabbete hubbu fillah denilir. Yani Allah için sevmektir. Kişi Allah için severse güzellikler çirkinliğe, gençlikler ihtiyarlığa, sıhhatler hastalığa, hayatlar ölüme dönse ve dönüşse yine de sever. Zira bu sevgi Allah için sevgidir. Allah için sevilen sevgili de daima sevgilidir. O gönül tahtına oturmuş bir muhabbet sultanıdır. Bu nevi sevgi ve muhabbet Allah-u Teala'nın kullarına bir vediasıdır. Kulu kendi sever ve sevdirir. Kula muhabbet ettirir. Bir de kulu kendisi sever ve fakat kullarından o kuluna olan sevgisini saklar ve gizler. Sevdiği o kulunu diğer kullarına sevdirmez. Bazen olur sevdiğini sevdirir, saydırır. Bazen olur kullarına dövdürür. O kul dövülürken Allah, Allah dedikçe kulum beni zikrediyor, bana sığınıyor der. Hatta has kullarından Hazreti Zekeriya aleyhisselamı testere ile biçmediler mi? Hazreti Yahya aleyhisselamı parçalattırmadı mı? Hazreti Nuh aleyhisselamı dövdürmedi mi? Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşe attırmadı mı? Hazreti Yusuf aleyhisselamı kuyuya attırmadı mı? Pazarda köle diye sattırmadı mı? Hazreti İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germeye kastettirmedi mi? Hazreti Meryem Aleyhisselam'a iftira ve bühtan ettirmedi mi? Hazreti Musa Aleyhisselam anasından ayrılıp Nil Nehri'ne saldırılmadı mı? Habib Edibi'nin mübarek dişi kırdırmadı mı? Hazreti İmam Hüseyin'i 72 yaranı ile susuz şehit ettirmedi mi? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh zehirle, Hazreti Ömer Faruk ve Hazreti Osman'ı hançerle, Hazreti Haydar Kerrar'ı 100.000 bela ile müptela kılıp zehirli kılıçla şehit ettirmedi mi? Hazreti İmam Hasan'ı zehirle ve daha birçok aşıkları ve sadıkları zincirle, kiminin derisini üzere, kiminin pak ve masum kellesini keserek, kimini ateşte, kimini suda, kendisini alıp vuslat erdirmedi mi? Muhabbet işte bazen böyle zuhur ve tecelli eder. Kulun Allah-u Teala'ya muhabbeti ise, onun sevdiğine tabi olmak, ona kul olmayı canına minnet bilmek, onun emirlerini ve kulluk görevlerini seve seve yerine getirmekle mümkündür. Bir başka deyimle, kendini bir katreyken ummana düşürmekle kabildir. Hak'tan olduğunu bilmek, hak ile olduğunu fark etmek, ebediyen onunla olacağını ve onun kendisine inam ve ihsan buyurduğu maddi ve manevi bütün nimetlerine şükrü hal ve şükrü kal ederek kulluğunu unutmamak, aczini ve hiçliğini bilmektir. Mutlak ve muhakkak olan husus, manevi sevginin maddi sevgiyle mukayese edilemeyecek derecede üstünde olduğu gerçeğidir. Ne var ki maddi sevgiden manevi sevgiye, maddi muhabbetten manevi muhabbete yol vardır. Bu nurlu yolu bulamayanlar mücerret maddede kalırlar, yol alamazlar. Menzili maksuda eremezler. Bir vesileyle belirtmeye çalıştığımız biraz evvel, maddi muhabbete sebep ve vesile olan sıfatlar ve hasletler zail olunca, gidince muhabbet de zail olur. Manevi muhabbetler ise ebedi ve daim kalır. İnsanlık tarihini dikkat ve ibretle tetkik ediniz. Göreceksiniz ki nice maddi muhabbetler zail olmuş, bazıları tarihin sararmış tozlu sayfeler arasında unutulmuş, bazıları da olsa olsa roman ve hikayelere konu edilmiştir. Oysa bugün Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam ile Habib-i Edib-i Kibriya için her şeylerini fedaya hazır ve amade nice muhibban ve nice aşikan bu alemde bulunmaktadır ve ebediyete kadar da bulunacaklardır. Allah-u Teala ve Resulleri için, Allah-u Azimüşşan'ın sevgilileri için onlara aşık olan gece gündüz bu zevat-ı zevil ihtiramın muhabbetleriyle gözyaşı döken milyonlarca aşık vardır. Her halükarda aşk ve muhabbet ister maddi ister manevi olsun mukaddestir. Manevi muhabbetlerin maddi muhabbetlerden çok üstün olduğunu biraz evvel söylemiştik. Çünkü aralarında çok önemli bir fark vardır. Maddi muhabbetler ekseriya bir garaza mebni olabilir. Halbuki manevi muhabbetler Allah içindir. Ve onun içinde bu nevi muhabbetlere Allah için sevmek denilir. Allah-u Teala'ya muhabbet edenler de her türlü musibetlere hazır ve hazırlıklı olmalıdırlar. Aslında bu musibet suretinde görünen çok büyük bir nimettir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine herhangi bir musibet isabet etmediği zamanlar üzülür ve hayıflanırlar. Onlar için musibet aynı safadır. Unutulmamalıdır ki belanın en şiddetlisi peygamberlere ve o peygamberlerin mirasçıları olan velilere ve Allah-u Teala katında dereceleri bulunan benzerlerinedir. Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia ettiği halde herhangi bir musibet karşısında Rabbini kullara şikayet eden, o musibetten yakınan kimse bu davasında yalancıdır. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın canına, malına ve evlatlarına bunca musibetler eriştiği halde hiç şikayette bulunmamış ve asla yakınmamıştır. Buna karşılık olarak da Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri kendisine Abd-i Evvab makamını bağış ve ihsan buyurmuştur. Bir nice musibetlere bir nice zaman sabrettikten başka Cenab-ı Hakk'ın celalinden cemaline sığınmıştır. Yani Allahu Teala'dan yine Allahu Teala'ya sığınmış ve "Ya Rab, bana musibet isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisin." niyazı ile rahmet ilahiyeyi üzerine celbetmiştir. Sevdiğine bu sevgide sadık olan sevdiğine itaat eder. Muhibbi sadıkın alameti sevdiğini kırmamaktır. Muhabbetin alameti ise sevdiğini kimseye şikayet etmemek, sevdiğinin naz ve niyazına sabır göstermek ve sevdiğinin niyazını seve seve yerine getirmektir. İşte Hazreti Eyüp Aleyhisselam da böyle yapmış. Rabbini kimseye şikayet etmemiş, Rabbinin celalinden cemaline iltica ederek Rabbinden yine Rabbine sığınmıştır. Ondan gayrı sığınacak bir kapı var mıdır? Allahu Teala'dan yine Allahu Teala'ya sığınmak Allahu Teala'dan şikayet değildir. Belki insanlara asıl sığınacak yeri göstermek ve ispat etmektir. Allahu Teala'yı sevdiğini iddia eden, yani muhibbi sadık olan ona asla isyan etmez. Onu kıracağından çekinir. Seven sevdiğine seve seve itaat eder. Muhibbi sadık olanın gerçek alameti, işareti, nişanı muhibbi sadıkta kaldık. Muhibbi sadık olanın gerçek alameti, nişanı sevgilisinin yolundan yürümek, sevdiğine uymak, sevdiğinin istemediği ve beğenmediği işlerden sakınmak ve kaçınmaktır. Bu şartları yerine getirenler muhabbetlerini ishar, ilan veya ispat etmiş olurlar. Gerçek muhabbet de budur. Sevdiğinin nazına tahammül edemeyen, onun cefalarına katlanamayan, onun hizmetlerinde tembellik ve gevşeklik gösteren asla ve kat'a muhibbi sadık olamaz buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Programımızın ikinci bölümünde tekrar devam edeceğiz inşallah.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz inşallah. Hazreti Şibliye Kudüs'ü ruhu bir hal geldi ve kendisini tımarhaneye kapattılar. Hazreti sevdiklerini zanneden birçok kimseler kendini ziyaret etmek üzere buraya geldiler. Şeyh Şibli kendilerinden sordu, "Sizler kimlersiniz?" Cevap verdiler, "Bizler seni sevenlerdeniz. Hazret yerden taş toplayarak

bizi irşat buyurdu. Muhabbet ehli aşk şarabını muhabbet kasesinden içer ve aslında çok geniş olan bu dünya kendilerine dar gelir. Onlar Allah-u Teala'yı tam ve kamil bir muhabbetle severler. Onun celal ve azametinden hakkıyla korkar ve çekinirler. Sunnu kudretine mestu hayran olurlar. Onun emirlerini canlarına minnet ve başlarına tacu devlet bilirler. Onun kudret elinden ve muhabbet kasesinden aşk meyini içenler, onunla ünsiyet denizinde cümbüş ederler. Münacat ve niyazları ile onunla sohbet ederler. Bu öylesine bir haz, zevk ve lezzettir ki artık onlar için gece gündüz, ak, kara, dünya ve mafihya, rütbe, ünvan, cah, makam kalmadığı gibi kendileri de hakta yok olurlar. Hakta yok olanların ise ebediyen var olacağı mutlak ve muhakkaktır. Ey Kerim, ey Mevlam! Bir kulunu bir damla sudan halk ve icat buyurdun. Seni sevmek bile benim haddim değil ama seni severim. Seni daima zikrederim. Seni zikredebilmemin de yine senin tevfikin ile olduğunu bilirim. İsmi celilini zikretmem beni mestü valehü hayran eyledi. Zat-ı uluhiyetini seven ve bu muhabbetle sermest olmayan bu cihanda tasavvur olunabilir mi? Muhabbet öyle azim bir nimettir ki bu nimete nail olan çöllere düşse aşkının ateşi ona sahranın hararetini hissettirmez. Seven ateşe düşse sevgisinin harareti o ateşi söndürür. Aşk ateşi kutupları buzulları eritir. Aşıkın sırtına dağları ve taşları yükleseler aşkının ateşi ona yüklendiği yükün ağırlığını duyurmaz. Muhabbet kişiye açlığı ve susuzluğu unutturur. Aşk yolunu tutturur. Bütün mahlukat muhabbetten nasibini almıştır. Hayvanlar bile aşık oldukları zaman günlerce yemeği ve içmeyi terk ederler. Deve denilen o hayvancağız aşk ile sarhoş olunca 40 gün yem yemez, ona bu aşk sarhoşluğundan önce yüklenilen kat kat fazlasını yükleseler kaldırır. Sevgilisine olan meyil ve arzusu kendisine yapılan her çeşit eza ve cefaya onda bir nevi direnç sağlar, hiçbirisini aldırmaz ve hatta duymaz. İnsaf ile düşünüp söyleyiniz buyuruyor. Deve nihayet bir hayvan iken müptela olduğu muhabbetten dolayı yemeği ve içmeyi terk eder ve nice eza ve cefalara katlanırsa, Allah-u Teala'ya muhabbet ettiğini iddia edenler bu muhabbetlerini ispat için nasıl bir delil ve ne gibi bir nişan gösterebilirler? Sevdiklerini söyledikleri Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerden hangilerini terk edebilmişlerdir? Sevenler sevdiklerinin yanında uyuyamazlar. Allah-u Teala için kaç gece uykusuz kalmışlardır? Allah-u Teala'ya olan muhabbetleri uğruna kaç gün yemeği ve içmeyi bırakabilmişlerdir? O mahbubu hakiki için kaç gün meşakkatlere, zorluklara ve zahmetlere katlanabilmişlerdir? Ey azizim! Sevgilin için canını, malını, rütbe ve makamını, hatta evladını fedaya hazır mısın? Eğer bu sayılanları yapamadınsa, yapamayacaksan, davan ve muhabbetteki iddian, yalancılıktan ve riyadan başka bir şey de değildir buyuruyor. Allah-u Azimüşşan'a muhabbet eden, sevgilisi uğrunda ve cananı yolunda canını feda etmelidir. Muhabbetin remzi budur. Muhibb-i Sadık, sevgilisinin davet ettiği yer cehennem dahi olsa cennete tercih edebilendir. Sevdiği kendisine ölüme çağırsa bu ölümü hayata ye tutabilendir. İbrahim Havas'a Allah-u Teala'ya sevgi ve muhabbetin mahiyeti ve hikmetini sormuşlar. Şöyle buyurmuştur. Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin istemediklerini ve sevmediklerini gönülden çıkarıp mahvetmek, mahbub-u hakikinin emri ve isteği uğrunda bütün kötü sıfatları, hasletleri ve istekleri sevdiği için yakıp kül etmek,

0: nefsini irfan denizinde arındırmak ve muhabbet nurları ile nurlandırmaktır buyuruyor. Muhabbet denilen hissin kişinin tabiatını zevk ve lezzet aldığı güzelliklere ve özelliklere kalbinin meyletmesinden zuhura gelen halettir demiştik. Bu haletin kalbe yerleşerek şiddetlenmesine sultanı aşk denir. Aşık olan kimse maşukuna yani sevdiğine aklını, mantığını ve menfaatini feda eder. Maşukuna tam bir bağlılıkla itaatte bulunur ve sevdiği uğruna nesi varsa hepsini feda etmeye hazır olur. Aşıkın nesi varsa maşuka fedadır. Kaide ve prensibini tam ve noksansız yerine getirebilen aşıktır. Canını cananına feda edemeyen aşıklık davasında bulunmamalıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Kitab-ı Kerim'inde Ahsen el-Kasas buyurduğu Yusuf Sure-i Cellesinde Mısır kıtfirinin güzelliği dillere destan olan eşinin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a beslediği aşk uğrunda ağrı namus şişesini taşa çalıp malını, mülkünü, makamını, ırz ve namusunu ve 70 deve ile taşınabilen altın, gümüş, mücevher, yakut, zümrüt nevinden bütün kıymetli eşyasını, saraylarını ve saltanatını neden ve nasıl feda ettiği hikaye olunmaktadır. Yusuf Aleyhisselam'dan haber getirene veya Yusuf'u gördüm diyene paha biçilmez kıymetteki mücevherlerini nasıl saçtığı tarihen sabittir. O kadar ki Yusuf Aleyhisselam'ın aşkı uğruna malını vere vere kendisine bir şey kalmamıştı. Yusuf diye çağırır olmuştu. Gökteki yıldızlarda Yusuf Aleyhisselam'ı görür, güneş ve ayda onun adının yazılı olduğunu sanırdı. Gerçekten de böyledir. Aşık olan herkesi maşuku olarak görür ve her nereye baksa sevdiğinin ismini ve resmini müşahede eder ve malik olduğu her şeyi bu uğurda feda etmekten çekinmez. Züleyha aslında Allah-u Teala'ya aşık idi. Hak ona Yusuf Aleyhisselam'dan tecelli etmişti. Esasen bütün aşıklar, bütün aşklar mahbub-u hakikiye ait ve racidir. Ne var ki tecelliyat başka başka zuhura gelmiştir. Aşık olan maşukunda bu tecelliyi müşahede eder. Onun için de arif olan aşk-ı mecazide kalmaz. Önünde sonunda aşk-ı hakikiye erer. Aşık olan maşuk-ı hakikiyi sevdiğinde görür. Maşuk-ı hakikiye sevdiği perde olduğundan o perdeyi yırtabilirse maşuk-ı hakiki o zaman kendisine zahir olur. Züleyha da her şeyini Hazreti Yusuf Aleyhisselam için feda etti ama sonunda emri ilahiyle güzelliği ve gençliği iade olununca zaten yüzünü görür görmez iman ile müşerref olduğu Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu. Ancak Yusuf Aleyhisselam ile evlendiğinde ondan kaçar olmuştu. Issız ve tenha yerlere çekilir ve o tenhalarda sevdiği Allah'ına Celle Celaluhu ibadet ederdi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisini davet edince gece ise gündüze ve gündüz ise geceye vaat ederdi. Yusuf Aleyhisselam kendisine "Niçin benden kaçıyorsun? Sen artık benim helalim oldun. Bir zamanlar sen beni çağırdığında ben senden kaçardım. Çünkü o zamanlar sen bana haram idin. Rabbime isyan edeceğimden korkarak davetlerini kabul etmemekle mazur idim. Oysa şimdi artık helalimsin. İnsan helalinden kaçar mı?" dediğinde Züleyha şöyle cevap verirdi: "Ey Yusuf-ı Sıddık, ben seni Allah-u Teala'yı tanımadan önce severdim. Meğer benim sevdiğim ve aşık olduğum sen değilmişsin. Sen benim asıl sevdiğime perde olmuşsun. Şimdi ben o perdeyi yırttım ve Rabbimi buldum. Allah-u Teala'yı bulduktan ve onu tanıdıktan sonra onun aşkı benim kalbimi istila etti. Diğer bütün sevgileri kalbimden çıkarıp attı. Onun aşkı yerine hiçbir aşkı istemez ve onun aşkından gayrı hiçbir şey beni mest etmez." Mecnun'a adını sordular. Hiç düşünmeden Leyla'dır dedi. Mecnun'a sordular, Leyla'nın hanesin, çak edip kalbini gösterdi, dili viranesin. Leyla öldüğü zaman Mecnun'a Leyla öldü dediler. Mecnun cevap verdi, hayır Leyla ölmedi, o benim kalbimdedir, işte ben Leyla'yım dedi. Günlerden bir gün Mecnun Leyla'nın köyüne vardı ve Leyla'nın evinin önüne gelerek gökyüzüne doğru bakmaya başladı. Kendisine, gökyüzüne bakma, Leyla'nın evinin duvarlarına bak, olur ki duvarlara Leyla'nın resmi aksetmiştir, Leyla'nı görmüş olursun diyenlere şu cevabı verdi. Mecnun'a sordular, Leyla nice oldu? Leyla gitti, adı dillerde kaldı. Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu, yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Evet, Leyla'dan Mevla'ya varılır. Sanem'den Samed'e dönülür. Şirkten tevhide erilir. Aşk-ı mecaziden aşk-ı hakikiye vasıl olunur. İnsan olana elbette aşk lazımdır. Bu aşk ister mecazi ister hakiki olsun insana yakışan bir duygu ve hasrettir. Aşktan nasibi olmayanın merkepten farkı yok gibidir buyuruluyor. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu Rabbimiz Allah'ımız hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: hakem ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyu ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi

0: bütün işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: الإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki, başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde, senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde, senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de, kendisine dua ettiğinde, onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse,

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim," dedi.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bazen insan hiçbir şey olmamış gibi görünür. Bir şeyleri bilir, yaşar ama çaktırmaz. Hepimiz yaparız bunu. Ama içimizde sessizce bir şeyler çöker. Kimseler fark etmez. Neden? Çünkü insan en büyük o kırılmalarını en sessiz yaşar. Bazen bir kalabalığın ortasında sahte gülümsemelerle dolanır ama içten içe çökebilir. Dedim ya, kimse anlamaz. Şu asrımızın en önemli sorunlarından bir tanesi belki de, ya da en büyük problemimiz aslında şu: birçok şeyimiz var gibi gibi ama içimizde de bir eksiklik var gibi gibi. Evet, doymayan bir his. Adını hiçbir zaman koyamadığımız ve koyamayacağımız kocaman bir boşluk. Ne yapsak doğmuyor. Yeni bir şeyler alıyoruz, borca giriyoruz. Bir süre iyi gidiyor ama sonrası yok. Sonra al başına tekrar. Yine aynı boşluk. Kendimizi güldürüyoruz. Aklımızı dağıtmak için onca şey araya koyuyoruz. Evet, bir süre daha gidiyor. Yine aynı yere dönüp dolaşıp uğruyoruz. Yani bir boşluk olduğunu anlıyoruz. Peki bu boşluk ne? Ve böyle bir boşluk varsa neden dolmuyor? Yani neden insan en rahat olması gereken zamanda bile bu kadar huzursuz? Çünkü insan sadece bedenden ibaret değil. Yani sadece çalışan, yemek yiyen, uyuyan, para kazanması gereken, harcaması gereken veya duygu olarak sadece gülmesi gereken bir varlık değil. İnsan bir anlam arayan varlık. Diğer varlıklardan bizi üstün kılan en önemli sebep de bu: bir şeyleri sorguluyor olmak. Bunun anlamı nedir? Bunun arkasında başka bir anlam var mı? Veya bir başka tabirle, bir hikmet aramaktır. İnsan o anlamı kaybettiğinde, o anlam kaybolduğunda o da kaybolur. O insanı zor bulursunuz. Çünkü kendini de kaybetmiştir. Peki biz bu zamanlara nasıl geldik? Bundan yıllar önce insanların daha az şeylere sahip olduklarını biliyoruz. O zamanlarda yaşamıyor olsak da yaşayanlardan veya internetteki videolardan ya da kitaplardan bunları öğrenmek hiç de zor değil. Bugüne kıyasla çok az şeye sahiptiler. Nasıl bunda eminsek, şunda da eminiz, bizden çok daha huzurlu bir hayat yaşadılar. Bugün ise her kolaylık var. Tabiri caizse her şeyimiz var ama huzurumuz yok. Biz bir yerlerde yanlış yaptık. O yaptığımız yanlışlardan bir tanesi bugün de devam ettirdiğimiz sürekli bir şeyleri yenilemek, sürekli eşyayı çoğaltmak, yani maddeye dalmak. Ama en az onun kadar önem vermemiz gereken kalbimizi ihmal ettik. Peki kalp ihmal edilirse ne olur? İnsan yavaş yavaş çökmeye başlar. Tek kanatlı bir kuşun uçamayacağı gibi. Ve en tehlikelisi de bu çöküş dışarıdan çok çok belli olmaz. Ve bazı insanların akrabaları dahi, en yakınları dahi o insandaki çöküşü fark edemez. Birini düşünün, sabahleyin işe gidiyor, neşeli, şen şakrak vesaire, ama gece yatağına giriyor, herkesten sakladığı o iç dünyasında yapayalnız. Bir boşlukta ve kendi kendine sormaya başlıyor. Ben neden yaşıyorum? Yani ben ne yapıyorum? Bazı sorular insanın hayatını değiştirebilir. Bu soru çok önemli. Ben ne yapıyorum? Nasıl bir hayatta yaşıyorum? İşte bu soruyu eğer soruyorsa bir insan artık eski insan değildir. Hayatının bir öncekine göre daha faydalı, daha kaliteli bir mevsimine adım atmıştır. Milyonlarca insan işte bu soruyu sormadığı için bu kadar duyarsız bir halde dünyada bunca zulüm, bunca haksızlık, bunca adaletsizlik olduğu halde vur patlasın, çal oynasın diye yaşayan insanların soramadığı soru bu. Ben ne yapıyorum? Evet, bu çok değerli bir soru. Bu soruyu soran kişi artık bir şeyleri fark etmiştir. O hipnozdan veya büyülenmiş zihinden kurtulmanın ilk adımını atmıştır. Her birimizin hayatında iki tane dönem var. Birincisi, bir şeyleri fark etmeden yaşadığımız bir dönem. İkincisi, maalesef fark ettiğimiz, sonra yaşayamadığımız dönem. Neden? Çünkü fark ettikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Eskiden eğlendiğiniz, güldüğünüz şeyler size anlamsız geliyor. Eskiden peşinden koştuğunuz şeyler, o ne der, bu ne derler vesaire değerini kaybediyor. Biriktirmekten zevk aldığınız onlarca ayakkabı, onlarca kazak, onlarca şey sizi artık eskisi kadar mutlu etmiyor. Peki ne oluyor? İnsan bu defa ortada kalıyor. Ne eski hayatına dönebiliyor ki onun saçma olduğunu görüyor, yanlış olduğunu biliyor, ne de yeni bir yol tutunabiliyor. Arafta kalmak gibi. Ne oradayım ne burada. İşte bu arada kalmak, o konuştuğumuz boşluk insanın en zor hallerinden bir tanesi. Parmağınız ağrıdı, kulağınız ağrıdı, mideniz bulandı. Bütün bunlar geçici şeylerdir. Bir şekilde eski halinize dönme ihtimaliniz yüksektir ama içinizdeki bu hal hiçbir zaman istemeyeceğin ve bir an önce kurtulmak istediğin bir haldir. Evet, bir şeyleri fark edebilmek, ne kadar acı da olsa, ne kadar kırılacağını, yorulacağını bilse de bu soruları sorup dünyaya geliş amacını sorgulayan ve koyunların arasında bir koyun olmamak için cesaretle bu sorunun cevabını arayan insanlara ihtiyacı var dünyanın. İşte bu dönüm noktasından önce insan her şeyi kontrol edebileceğini düşünür. Ki birçok hastalıkların sebebi de budur. Büyük bir evham zinciri birbirini izler. Halbuki her şey bizim kontrolümüzde olmadığı gibi. Tam tersine bizim kontrolümüzde olan çok az şey vardır. Yani kardeşlerim, evet bu bir savaşa benzer. Bu bir iç savaştır. Ama savaş her zaman bizim aklımızda şu an ve uzun yıllardır maalesef izlediğimiz o savaşları vermemeli. Bu bizim faydamıza olan bir savaş, iç savaşımız. Ama bu savaşa cesaret edemeyen milyonlarca insan bugün bir sürü gibi hiçbir şeyi sorgulamadan herkes yapıyor, ben de yapıyorum diyerek umarsız, tepkisiz, vurdum duymaz bir şekilde yaşıyor. Neden biliyor musunuz? Evet, birçok zararlı alışkanlık var ki bunlara bağımlılık diyoruz. En önemli bağımlılık nedir biliyor musunuz? İnsanın alışkanlıklarıdır. Yeme, içme, uyuma, konuşma, neyi izliyor, neyi dinliyor ve bu bağımlılıklar gibi alışkanlıkları bırakmak da oldukça zordur. Buna adım atan insanlar, işte o soruyu cevaplayan cesur insanlardır. Bir düşünürün dediği gibi, yanlış olanı bırakmak, doğruyu bulmaktan daha zordur. Tekrarlayayım, yanlış olanı bırakmak, doğruyu bulmaktan daha zordur derler. Ne kadar doğru. Yani çok garip bir varlığız ve selam. Her şeyi istiyoruz ama hiçbir şeyle de bir türlü yetinemiyoruz. Yahu dünyayı versen bize, bir süre sonra dünyaya da alışırız, başka bir dünya yok mu deriz. Bugün nasıl, Mars'a ne zaman gideriz, Ay'da koloni kurabilir miyiz diyenler var. Dünyayı bıraktık, dünyayı yeşerttik, yaşanabilir bir yer haline getirdik. Ay, Mars vesairesi kalmıştı. Yani biz doymuyoruz, dünya yetmiyor. Çünkü bizim problemimiz eksiklikler değil, hep tamamlamaya çalışıyoruz ya, bir türlü bitmiyor isteklerimiz. Yani 15 yaşındaki insanın da, 95 yaşındaki insanın da kendine göre istekleri, arzuları bitmiyor. Ve onca mezarlıklar görüyoruz hayatımız boyunca, kimisi yol kenarlarında, kimisi köye gittiğimiz zaman karşımıza çıkıyor. O mezarlıklarda yatanların hepsi ama hepsi hangi yaşta, nereli, cinsiyeti ne olursa olsun, dünyada mutlaka yarım kalan işleri olan insanlar. Hiçbirisi tas tamam gitmemiş. Dolayısıyla bizim derdimiz eksik olan şeyler değil, yönümüzün olmaması. Yani bizim boşluğumuz, şu ana kadar konuştuğumuz şeyin cevabı bu. Tamamlamam gereken şeyler değil, yönümü bilemiyor olmam. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Yani kafamı indiriyorum, bir at gibi at gözlüğü takmışım, sağa solu görmüyorum ama karşıya da bakmıyorum. Gittiğim yeri görmüyorum, sadece önüme bakıyorum. Ve ben nereye gittiğimi bilmezsem, en güzel yol olsa bile karşımdaki yol beni yorar. Çünkü bilmiyorum ki beni nereye çıkaracak. Ve tam tersine, nereye gittiğimi eğer bilirsem, ne kadar zorlu patikalar olsa da, ne kadar yorulsam da bilirim ki, ayaklarıma kara sular da inse, varacağım yerde mutluyum. Veya bir ödül beni bekliyor. O kadar sporcular var, bilmem kaç bin metre koşuyorlar, koşuyorlar kan ter içinde, ama sonunda bir ödül var. O yarışma belki yarım saat sürüyor, ama o yarışma için çalışmaları, koşturmaları binlerce saat sürüyor. Yolumu bildiğimde, o yolun sonundaki değeri eğer ben bilirsem, önem verirsem, bu yoldaki yorgunluklar bana vız gelir. O yüzden kardeşlerim, sadece bedenimizi değil, içimizi de beslemek zorundayız. Bedenimiz aç kaldığı zaman midemize kramplar giriyor, değil mi? Vücudumuz bağırıyor, açım, açım. Ama ruhun aç kaldığında tam tersine, beni doyur diye bağırmıyor. İçine kapanıyor ve sessizliğe bürünüyor. İşte en tehlikelisi bu, sessiz bir açlık. Bugün çok ama çok insan bunun farkında değil. Kalpleri yorulmuş, bunalımın eşiğinde ama adını koyamıyor. İçinde bir sıkıntı var, bunun sebebini bilemiyor. Biz insanlar şu dünyayı çok iyi tanıyoruz. Tüm ayrıntılarına kadar. Modalar, trendler, şunlar, bunlar, siyaset falan. Ama iç dünyamıza o kadar yabancıyız ki, keşfetmeye cesaretimiz bile yok demiş. Aynen anlatmaya çalıştığımız şey gibi işte. Ben kendimi tanımazsam hiçbir şeyi tam olarak tanıyamam, anlayamam. Kendini kaybeden dünyayı kazansa ne olur? Gittiği yol uçurum olan, o yolun üzerinde gülüp eğlense birkaç gün, ama o birkaç günün sonunda geri dönülemez bir uçurumla karşı karşıya kalsa, mutluluğu ona ne verir? O yüzden kardeşlerim, madem böyle bir açlığımız var, bu açlığımızı dışarıdan dolduramayız. İçinize dönmeniz gerekiyor. İç dünyanızı canlandırmanız gerekiyor. Bunun içinde gökten zembille gelecek olan bir malzeme yok elimizde. Cüz'i irade sahibi olarak dünyaya geldik, paçayı kaptırdık. Adım atmadan Adem olamıyoruz, adım atacağız. Yani koştur, koştur, koştur, nereye gittiğini bilmeyen bir şekilde koşturuyoruz. Sürekli yoruluyoruz, sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Ah, bir yönümüzü, gideceğimiz yolun sonunu bir düşünebilsek. Günün birinde yaşlı bir adam tam da bu anlatmaya çalıştığım mevzuyu bir örnekle taçlandırıyor. Yanına gencin bir tanesi gelmiş. Genç o kadar yorgun ki, bıkmış. Ben demiş, o kadar çok yoruldum ki, kendimi o kadar kötü hissediyorum ki, her şeyi yapıyorum, her şeyi, ama bir türlü içimdeki sıkıntı geçmiyor. Yani rahat değilim. Yaşlı adam biraz onu dinlemiş, ilgi göstermiş, sonra bir bardak su getirmiş. O bardağın içine çok az bir şey kaya tuzu atmış. Karıştırmış kaşıkla, iç evladım demiş. Birkaç yudum içmiş, demiş, bu çok tuzlu. Bana bunu niye verdin dercesine yüzünü buruşturmuş bakıyor o yaşlı kişiye. Evladım demiş, gel bakalım. Kulübeden çıkmışlar, Biraz yürümüşler. İleride çok güzel bir kaynak var. Su akıyor. Güzel de bir gölet olmuş. Akan su. Sürekli akıyor. O suyun aktığı yere gelmişler. Cebinden çıkarmış. Daha fazla tuzu o göle atmış. Yanındaki kırbayı çıkarmış. Suyu doldurmuş. Şimdi iç evladım demiş. Nasıl? Efendim demiş. Çok güzel ama bir şey anlamadım anlattığınızdan. Bu benim sorumun cevabı değil. Yaşlı adam tebessüm etmiş ve demiş ki, yavrum, senin acın değişmedi ama senin taşıdığın yer değişti. Yani tahammül sınırın ne kadar? Kalbin küçük olursa en küçük sıkıntı bile seni yakar. Ama sabrı biraz öğrenir, acılara tahammül etmeye çalışır. Dünyaya geliş amacını az önce paylaştığımız o soruyu sorarsan, ya ben ne yapıyorum ya? Şu an ben ne yapıyorum? Kaç yaşındayım? Nereye gideceğim? Neyle karşılaşacağım? Bu dünyada bir görevim, sorumluluğum var mı? Gibi. Eğer içinle tanışır, maneviyatını kuvvetlendirirsen acılara karşı daha güçlü olursun. O zaman o genç gibi yüzünü buruşturmamış, her dert sıkıntı geldiğinde isyan etmemiş olursun. İşte mesele bu. Yani hep konuşuyoruz ya, hayatın yükü falan değil. Onu taşıyan yüreğimizin ne kadar güçlü olup olmadığı. Bunca şeyi konuştuktan sonra güzel bir şey daha var. İnsan değişebilir. Ne kadar uzaklaşmış olursa olsun doğru yoldan, hep bugün yollardan örnek veriyoruz, o yola girebilir. Çünkü insanın kalbi tamamen kapanmaz. Sadece üstü örtülür ve o örtü kalktığında yeniden başlayabilir. Şimdi İbrahim abi, sen bunları anlattın, peki benim hayatım bugün değişecek mi? Öyle düşünme. Hayatını değiştirecek büyük kararlar belki almayacaksın. Bir anda bu tıklamayla her şey değişmeyecek filmlerde olduğu gibi, ama şunu yap. Dur. Biraz dur ve kendine şunu sor. O sihirli ve milyonlarca insanın kaçtığı soruyu. Ben gerçekten iyi miyim? Ben ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Benden önce yaşayanlar, akrabalarım, milyarlarca insan nereye gittiler? Şu an neredeler? Ben bir sürünün parçası olabilir miyim? Herkesin yaptığını yapmakla tüm sorumluluklarımdan kaçabilir miyim? Bu soruları sormaya başladıysan, ki cevaplarını vermene bile gerek yok, sormak bile güzel bir adım, o zaman gerçek bir yolculuğa hazır ol. Evet, insanlar çok konuşuyor ama konuştuklarını hissedebilenlerin sayısı oldukça az. Evet, çok insan bir şeyleri görüyor ama çok azı fark edebiliyor. Çünkü insan dünyaya odaklandıkça hipnotize olmuş şekilde kendinden başka herkese ilgi gösterirken kendi iç dünyasını unutuyor. Ve kendi kendine yabancılaşmaya başlıyor. Yani aynanın karşısına geçtiğinde fiziksel manada bir şey görüyor ama o gördüğüyle kendisi arasında uçurumlar var. Bir maske takmış, der ya dışı seni içi beni yakar diye. Bir ben var benden içeri. Modern dünyanın tüm yalnız insanlarına bu programı hediye ediyorum. Kalabalıklar içerisinde kendine ulaşamayanlara, onca insanın yanında, cep telefonundaki rehberinde yüzlerce, sosyal medya uygulamalarında binlerce insanla etkileşim halinde de olsa yine de yalnız hissedenlere hediye ediyorum bu soruyu. Belki de bu içindeki boşluğu yanlış yerlerde aradın. Ne dersin? Evet, kapıları çaldın ama yanlış kapıları çaldın belki de. Ve birçok şeyi orada, burada veya şunda aradın ama belki araman gereken yer içindeydi. Ona buna hep ilgi göstermek zorundaydın, ki gösterdin Hatta kendini suçlu bile hissettin. O kadar çok omuzlarında yükler vardı ki. Ama içine nasılsın demedin hiç. Ama şunu unutma güzel insan. İnsan en çok ihtiyacı olduğu şeyi en uzakta zanneder. Oysa en yakınındadır. Sadece yönünü dönmesi gerekir. İçine dönmek, onunla konuşmak ve gerçeklerle yüzleşmek ister misin? Adım atmak ister misin? Yoksa bu gidişattan gayet memnun, mutlu musun? Ne dersin? Seninle beraber iç dünyamıza yavaş yavaş ama emin adımlarla yolculuk yapmaya başlayalım mı? İçine doğru olan bu yolculuğa hazır mısın? Şu dakikaya kadar dinleyebildiysen, inşallah sonraki bölümlerde iç dünyamıza, yolculuklarımıza başlayabilelim. Allahu Teala doğru yolunu bulan ve bu yolda yürüyen, diğer insanların da bu yolda yürümelerine sevinen ve kendisi için istediğini tüm kardeşleri için isteyen, çabalayan insanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
2: Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir."

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyum ya Allah.
0: Gökleri ve yeri,

0: Dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, elmeni buya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.